böyle bir tavır, varoluş sırrından habersiz insanlara özgü olurdu. Rahman-ı Rahim'e müstani bir halin içinde olanların hali olurdu. Bütün yapıp ettiklerini kendi kabiliyetleriyle, kendi gayretleriyle, kendi gücüyle yaptığını sananların hali olurdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam varlıklar alemine risalet perspektifinden bakardı. Her şeyi Rahman-ı Rahim ile ilintili olarak değerlendirirdi. Yediren oydu, içiren oydu, yürüten oydu, uyutan oydu, kaldıran oydu. İnsanın bütün varlığını bir saat misali işleten, çalıştıran oydu. Bütün bunlara kulun gücü nasıl yetsindi? En basit hareketten en ileri harekete kadar her şey ondan olduğu halde böylesi büyük bir fetih haliyle Rahman-ı Rahim'dendi. Peygamber Efendimiz derin bir hamdin, şükrün içindeydi. Secde edercesine bir halle Mekke'ye giriyordu. Fani dünyada çok büyük bir fete mazhar olurken, nimete nail olurken, onun femi saadetlerinden bir mana dökülüyordu. Allah'ım diyordu, Allah'ım, hayat ancak ahiret hayatıdır. Bu büyük manayı telaffuz ediyor, terennüm ediyordu. Daha sonra Fetih suresini tane tane okumaya başladı. Güneş bir hayli yükselmişti. Mekke'nin o yakıcı sıcağı kendisini hissettirmeye başlıyordu. Kusva adım adım ilerliyor, Kabe'ye geliyordu. Peygamber Efendimiz Kabe'yi görünce hüzün ve sevinç dalgalarına giriyordu. Kabe hüzün esintileriyle karşılardı. Kabe hemen alemlerin Rabbini hatırlatırdı. Kula kul oluşu hatırlatırdı. Kulun kalbindeki ezikliği daha bir depreştirirdi. Kabe kulun kalbindeki o derin manayı depreştirirdi. Bir türlü Rabb-i Rahim'ine güzel bir kur olamayışı ifade eden manayı depreştirirdi, deşifre ederdi. Kulun kalbindeki o derin mana seher yeli gibi, hüzün yeli gibi okşardı. Kul derin sarsıntılar yaşardı, derin hüzünlere girerdi. Kabe sevgiliydi. Mümin Kabe ile karşı karşıya geldiğinde uzun yıllar ayrı düştüğü sevgiliyle buluşuyor olurdu. Hasret hasret bir halet içinde olurdu. Sevgiliye vuslat edişin derin sevinç iklimine girerdi. Peygamber Efendimiz şimdi Kabe ile karşı karşıyaydı. Sevinç ve hüzün gözyaşları döküyordu. Rahman-ı Rahim'e hamd ediyor, şükürler ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşlarından Ebu Rafi, Kabe'nin hemen yanına kırmızı renkte bir çadır kurmuştu. Ebu Rafi çadırın önünde Peygamber Efendimiz'i bekliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çadıra baktı ve "Ey Cabir, işte benim konaklayacağım yer burası olacak. Burası müşriklerin aleyhimize anlaşma yaptıkları yer" buyuruyordu. Peygamber Efendimiz bu sözleriyle müşrik liderlerin 3 yıllık boykot kararı aldıkları yerin burası olduğunu hatırlatıyordu. Peygamber Efendimiz kainattan daha engin bir gönlün sahibiydi. O tam bir derya gönüllüydü. Kendine yapılan bütün kötülükleri bağışlıyordu. Deryaları hiçbir şey bulandıramazdı. Deryaya nice büyük olumsuzluklar akardı. Ama devasa deryalarda onlar bir zerre kadar yer ancak tutardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke döneminde nice kötülükler, nice işkenceler yapılmıştı. Özellikle 3 yıllık boykot bütün müminleri açlıktan öldürmeyi hedefliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o günleri hatırlıyordu. Ama onları tebessüm ederek hatırlıyordu. Bir hatıra olarak hatırlıyordu. 13 yıllık Mekke dönemi acısıyla tatlısıyla
artık sadece bir hatıraydı. Resul-i Ekrem Efendimiz de o hatıralarına atıfta bulunuyordu. Peygamber Efendimiz çadıra buyur ediliyordu. Ama bazıları da çadırı uygun bulmuyor ve Ebu Talib'in evine teşrif etseniz diyorlardı. Efendimiz de akil bize yer mi bıraktı buyuruyordu. Zira Ebu Talib'in oğullarından akil babasının evini satmıştı. Peygamber Efendimiz çadırda biraz istirahat ettiler. Sonra abdest aldılar ve çadırdan çıktılar. Tekrar devesine bindi, terkisine yine Usame'yi aldı. Kabe ile arasını İslam süvarileri doldurmuşlardı. Hem yolunu aşmaya çalışıyorlar, hem de vereceği emri bekliyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yanında Hazreti Ebubekir Efendimiz vardı. Onunla konuşarak ilerliyordu. Bu arada Kureyş kızları başörtülerini süvarilere doğru dalgalandırıyorlardı. Peygamber Efendimiz belirgin bir şekilde tebessüm ettiler, gülümsediler. Ve Ebubekir Efendimiz'e Hasan bin Sabit ne söylemişti hatırlıyor musun ya Ebubekir diye sordu. Ebubekir Efendimiz hatırladı ve şiir okumaya başladı. İslam şairi Hasan bin Sabit yıllar önce bir şiirinde Mekke'nin fethedileceğini, Kureyş kızlarının İslam süvarilerine başörtülerini sallayacağını dile getiriyordu. Hasan bin Sabit'in şiiriyle dile getirdiği manalar şimdi fiilen yaşanıyordu. Önce hayal ediliyordu, önce hayallerde canlanıyordu. Manalar, hedefler hayallere yansıyor, hayallerini süslüyor, hayalleri kuruluyordu. Sonra hedefler rüyalara giriyordu, rüyaları kuşatıyordu. En sonunda hayaller ve rüyalar hakikat oluyor, hakikate dönüşüyordu. İştenlikli fikrin sahipleri, samimi dava sahipleri bu çizgiyi hayatlarında şöyle veya böyle yaşıyorlardı. Bir de şairlerin ön sezgileri vardı. Derinden duyuşları, derinden görüşleri vardı. Derin şairlerde böyle asil bir hal vardı. Gelmekte olanı sezerlerdi, hissederlerdi. Bunu heyecanla duyarlardı ve şiirlerine konu yaparlardı. Şiirler yazarlardı. Hazreti Hasan bin Sabit derinlikli bir şairdi. Onun deruni dünyasında Müslümanların gelecek günlerine zaman zaman işaretler düşmesi garip değildi. Hasan bin Sabit'in yıllar önce yazdığı şiiri şimdi hayata bir şiir tatlığında giriyordu. Bir sevinç halesi içinde giriyordu. Peygamber Efendimiz yularını Muhammed bin Mesleme'nin tuttuğu devesinin üzerinde ilerliyordu. Müslümanlar da müşrikler de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı izliyorlar, temaşa ediyorlardı. Alemlere rahmet olan Kabe'ye doğru yavaş yavaş ilerliyordu. Gül yüzünde doyumsuz bir tebessüm vardı. Aydan daha aydınlık bir gül yüzü vardı. Kainatın gülleri bir olmuşlar, bir gül yâre dönüşmüşlerdi. Güllerin oluşturduğu bir yâre dönüşmüştü. O varlıklar aleminin gül yârıydı. Gül yârdı. Onu şimdi sadece Mekke'de bulunanlar temaşa etmiyordu. Melekut alemi hayran hayran o sevgiliyi, o gül yârı temaşa ediyorlardı. Varlıkların sinesi güzelliğe dizayn edilmişti. Özellikle ins, cin ve meleklerin sinesinde işleyiş güzelliklere ilişkindi. Bir güzel gördüklerinde hayran kalırlar, hayran olurlardı. Bütün varlıklar, varlıklar aleminin en güzelini temaşa ediyorlardı. Altındaki devesi Kusva ritimli ritimli yürüyordu. Güzeller güzelini incitmeden yürüyordu. Kusva üzerindeki varlığın alemlerin en güzeli, alemlerin biriciği olduğunu çok iyi biliyordu. Bir gün gelecekti. İnsanlığa rahmet olan ebedi aleme yürüyecekti. Gönüller dilhun olacaktı. Kalpler şerha şerha olacaktı.
Kusva ise onsuz bu dünyada yaşamanın ruhsuzluğuna sadece 6 gün dayanabilecek, ayrılık ateşi onu yakıp kavuracaktı. 6 gün sonra da Kusva bir daha aşmamak üzere gözlerini kapayacaktı. Peygamber Efendimiz Kabe'ye geliyordu. Asasını Hacer-i Lesved'e uzatarak selamladı ve tekbir getirdi. Tekbirine bütün Müslümanlar iştirak ettiler. Mekke-i Mükerreme tekbirlerle dalga dalga yankılanıyordu. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavafa başlıyordu. Kusva'nın üzerinde tavafını yapıyor, sonra iniyor, Makam-ı İbrahim'e geliyordu. Makam-ı İbrahim'de 2 rekat namaz kılıyor, daha sonra Zemzem kuyusuna varıyor, amcası Hazreti Abbas'ın verdiği Zemzem suyunu içiyor, abdestini tazeliyordu. Kabe'den Safa tepesine gidiyor. Tepede Allahu Teala'ya hamd ve dualar, niyazlarda bulunuyordu. Hamd ve duadan sonra Hazreti Halit'i çağırıyordu. Çatışmanın niçin çıktığını soruyor. Hazreti Halit Efendimiz ise olayı anlatıyordu. Peygamber Efendimiz bir kez daha bütün toplumun duymasını isteyerek, her kim evine sığınırsa o emniyettedir. Yaralılar öldürülmeyecek. Esir alınanlar öldürülmeyecek. Kaçanlar takip edilmeyecek buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Safa tepesinde Hazreti Halit'le konuşurken, Medineli yeni iman iklimine girmiş olan müminler, adamımız kavmini buldu, artık burada kalır, bizimle Medine'ye dönmez diyorlardı. Diğer bazıları da benzer sözler söylüyorlardı. Bu sözlerin büyük bir bölümünü Resul-i Ekrem Efendimiz duymuştu. Onlara, benim bir ismim yok mu? Benim için Allah'ın kulu ve Resulü diyemez misiniz? Bilin ki benim hayatım sizin hayatınızdır. Ölümüm de sizin ölümünüzdür. Ben söylediklerinizden Allah'a sığınırım buyurdu. O sözlerin sahipleri başlarını yere eğdiler. Derin bir utancın içerisine girdiler. Daha sonra da aflarını dilediler, bağışlanma talep ettiler. İnsan sevgiliyi kaybedeceğini hissedince tabiiliği bozuluyordu. Doğallığını kaybetmeye başlıyordu. Bu durum kelimelere de yansıyordu, konuşmalara da yansıyordu. Güzeli kaybetme hali ola ki kahretme hallerine dönüşebiliyordu. Kalbin savrulmalara düçar olmasıydı. Kalbi selimin, akli selimin işleyişinde trendin düşüşü başlıyordu. Kolay değildi. Tasavvurlarda bile sevgiliden uzak kalışı tasarlamak insanı çok zorluyordu. İnsanı zora sokuyordu, zora düşürüyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

ve salatil kaime elfi Muhammeden il vesilete vel fazilete ve dereceten rafiya ve ba'thu mekamen mahmuden illezi ve'atte inneke la tuhliful miyat.

Ey şu mübarek ezanın ve kılınmak üzere bulunan namazın Rabbi olan Allah'ım! Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselama vesileyi ve fazileti ihsan et ve onu kendisine vaat buyurduğun makamı mahmuda eriştir. Şüphe yok ki sen vaadinden dönmezsin.

takva sahibi olmak hayatın her döneminde güzel. Ama fırsatlar çağı gençlikte bir başka güzel. Güce, kuvvete, güzelliğe rağmen günahlardan sakınanların mükafatı ebedi mutluluk. Hayatın baharı şeytana satılmazsa sonsuz bahar bir adım ötede. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde ibadet ehli son derece takva sahibi bir genç vardı. Hazreti Ömer'in hayret ve takdirle izlediği bu gencin kalbi Allah ve Resulünün sevgisiyle doluydu. Vakit namazlarında cemaati kaçırmaz, namazdan çıkar çıkmaz evine döner ve ihtiyar babasının hizmetini görürdü. Bu gencin evine giden yolu bir kadının kapısının önünden geçiyordu. Kadın her defasında gencin yoluna çıkarak çirkin tekliflerde bulunuyor fakat genç Allah korkusundan ona iltifat etmiyordu. Yine bir gün yatsı namazını kıldıktan sonra evine giderken kadın tekrar karşısına çıktı. Bu sefer bütün maharetini kullanarak genci kandırmayı başardı. Fakat genç kadının ardı sıra eve girerken birdenbire Allahü Teala Hazretlerini hatırladı ve korkuyla dilinden şu ayet döküldü. Takvaya erenler var ya, onlara şeytandan herhangi bir vesvese iliştiği zaman Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayıp hemen gerçeği görürler. Araf suresi 201. ayeti kerime. Hemen ardından da bayılarak düştü. Kadın hizmetçisini çağırdı. Genci tutarak evinin önüne getirip koydular. Sonra da kapıyı çalarak babasına haber verdiler. Babası dışarı çıkınca oğlunu baygın bir vaziyette kapının önünde buldu. Komşulardan birkaçı genci tutup eve taşıdılar. Uzun bir müddet baygın kalan genç kendine gelince babası, "Evladım, neyin var, ne oldu?" diye sordu. Oğlu, "Bir şeyim yok." Babası tekrar sormaya devam etti. "Allah aşkına söyle," deyince oğlu başından geçenleri anlattı. Babası, "Hangi ayeti okumuştun?" diye sordu. Genç ayeti okudu ve tekrar kendinden geçti. Bir de baktılar ki genç ruhunu teslim etmiş. Bunun üzerine genci yıkadılar ve gece vakti götürüp gözyaşlarıyla defnettiler. Sabah olunca olay Hazreti Ömer'e bildirildi. Hazreti Ömer gencin babasına gelerek başsağlığı diledi ve "Bana niye haber vermedin?" diye sordu. Gencin babası, "Ey müminlerin emiri, vakit geceydi," dedi. Hazreti Ömer, "Bizi onun kabrine götürün," dedi. Hazreti Ömer ve beraberindekiler gencin kabrine geldiler. Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Ey filan kişi, Rabbin makamında durmaktan korkanlara iki cennet var." Rahman suresi 46. ayet-i kerimeyi okudu. Kabirdeki gençten şu cevap geldi. "Ya Ömer, Rabbim cennette bana onları iki defa verdi."

korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağa sıksam şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da huda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim minlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir. Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluku asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülki harab. Öteden saikalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere sağanak sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller. Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevkii müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi. O benim sunu bediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla, kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem, tüllenen magribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.
Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, Şark'ın en sevgili sultanı Selahaddin'i Kılıç Arslan gibi icdaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.

gitti cancağızım. Ne kadar söz var.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harim-i Pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyar-ı Sudan'ı. 3 ay tiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakil hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? Beş altı sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale? Nurun mu?

üzerimize. Veda tepelerinden şükür gerekti bizlere, Allah'a davetinden. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun, sen Süreyya ışığısın. Ey sevgili, ey Resul.

Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili, hoş geldin. Ey Resul, sana söz verdik. Doğruluktan ayrılmayız. Sen ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 12. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة

فعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض

آخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

her aşkı dare çeken vefasız Leyla'sıdır. Üç perinin girdiği bir havuz kenarında saçlarının buzekar kıvamına dalmışım. O süt beyaz tenleri güneşin cilasıdır. Her biri bir yiğidin ölümsüz hülyasıdır. Bilmem neden hepsinin uzağında kalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. İbrişim bir korku var havuzun civarında. Tedirgin elbiseler içinde bunalmışım. Gözleri yadellerde ruhumun sılasıdır. Pırlanta gülüşleri gecenin belasıdır. Meğer ben de bir sefil, bir tozlu masalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. Hüznü tutuşturdular yanılgı diyarında. Kuruyan bir ağacın gövdesinde dalmışım. Bu sevda bir böceğin sümbüle sevdasıdır. Her yıldırım ağlayan bir devin nidasıdır. Çıplak omuzlarıma ağır bir...

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya Selam, Ya Selam, sensin Selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamın şebnem gibi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
7: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok kıymetli Davet Radyo dinleyicileri, bugünkü Risale-i Nur dersimizde, Nur İklim programında Lem'alar Risalesinden 17. Lem'a kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin inşallah. Bir ömür boyu Risale-i Nur'lar okumayı, anlamayı, anlatmayı nasip eylesin inşallah. Hakikaten biz Risale-i Nur'u okurken şu manayı görüyoruz. Risale-i Nur'lar birer ameliyat-ı cerrahiye yapıyor insanı. Ne kadar yaralıysak, kalbimiz, ruhumuz, aklımız, latifelerimiz, gözümüz, cihazatımız ne kadar yaralıysa, nurları okudukça belli bir zaman sonra o yaralarımızın tedavi olduğunu hissediyoruz. O sebepten biz şöyle diyoruz: lütfen ama lütfen, hiç olmazsa günlük 5-10 dakika elimize Risale-i Nur'ları alalım ve nasıl ki zihnimizin dinlenmesi için, bedenimizin dinlenmesi için kendimize vakit ayırıyorsak, kalbimizin ve ruhumuzun dinlenmesi için de günlük hiç olmazsa 15 dakika nurlara ayıralım. Zamanla Risale-i Nur'un ne kadar bizi tedavi ettiğini, zamanla kainata bakış açımızın değiştiğini hakikaten göreceksiniz. Küçük bir hatıra anlatıp derse başlayalım. Isparta'da Zarif Ahmet abimiz var. Nur hizmetinde kadim bir abidir. Eski abilerden biridir. Zarif Ahmet abinin şöyle bir hatırası vardı. Şimdi programımızı dinleyen, böyle nur derslerine katılan abiler bilirler. Sarı Mehmet abi böyle hep böyle hizmete, Risale-i Nur'a insanları teşvik eden, hep böyle ömrümüzü ve hayatımızı bu hizmet yolunda harcamayı teşvik eden çok muhterem bir abi. Şöyle bir hatırası vardı. Bir programda şöyle dedi. Dedi ki bir gün bir kabızbaz hali bastı, böyle bir gaflet hali bastı. Sonra ne yaptımsa o hal geçmedi. Böyle ruhum sıkıyorlar sanki. Böyle bir sıkıntı hali bastı, inkıbaz. Sonra diyor elime aldım bir kitabı, herhangi bir yeri açtım, kapattım kapıları ve haykıra haykıra 45 dakika bir saat okuma yaptım, bağıra bağıra. Kapattım, sanki ameliyattan çıkmış bir insan gibi bütün sıkıntılarımın gittiğini gördüm. Dedim ki artık Risale-i Nur'lar birer merhem oldu bana. Biz de o manada kendi alemimizde günlük, evet, farzlarımıza çok dikkat edeceğiz, sünnetlerimize dikkat edeceğiz, tesbihatımızı yapacağız. Aynı zamanda günlük okumamızı ihmal etmeyeceğiz. Bazen dinleyicilerimiz hakikaten bize ulaşıyor. Gerek özelden, gerek dışarıda karşılaştığımız zaman şunu diyorlar: sizin okuduğunuz, ders yaptığınız yeri sonradan ben okudum, çok farklı manalar anladım. Ben de şunu diyorum: belki bizim anlatımımızdan çok çok daha güzel şeyler anlamışsın. Çünkü bizim vaktimiz kısıtlı, ilmimiz nakız. Ve bu kısacık vakitte bu manaları aşmaya çalışıyoruz. Şener Dilek abimizin çok güzel bir şeyi var. Bir yer anlatırken diyor ki, daha da açmak istiyorum ama açamıyorum. Kalbime çok mana geldi, tam açamıyorum. Çünkü kalbin dili yok ki söylesin. Hani kalbin dili yok, kalbe geliyor ama açamıyorsun. Yani biz de bazen burada bir manaya çok hakikaten böyle alemimizi alıyoruz, Allahu Ekber diyoruz. Ama açarken belki bazen dusturlar dışına çıkmamak için çok fazla mana veremiyoruz. Onun için okuduğumuz yerleri sonradan okursanız çok güzel olur. 17. lemma, 3. nota ve bugün Cihan Biçen hocamla beraberiz. Geçen hafta da beraberdik, Allah razı olsun. Dersimize iştirak ettiler. Böyle hissedar olduk, istifade ettik. Bugün de beraberiz Cihan Hoca ile beraber. Buyurun hocam, 3. nota.
8: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 3. nota. Ey gafil insan, bil ki Galat-ı Hisnevi'nden gayet muvakkat dünyayı layımut ve daimi görüyorsun. Etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve müstemir gördüğünden fani nefsini de o nazar ile sabit telakki ettiğinden yalnız kıyametin kopacağından dehşet alıyorsun. Güya kıyametin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi yalnız ondan korkuyorsun. Aklını başına al. Sen ve hususi dünyan daimi zeval ve fena darbesine maruzsunuz. Senin bu galat hissin ve mağlatan şu misale benzer ki bir adam elinde olan aynasını bir hane veya bir şehre veya bir bahçeye karşı tutsa, misali bir hane, bir şehir, bir bahçe o aynada görünür. Edna bir hareket ve küçük bir tagayyür aynanın başına gelse, o hayali hane ve şehir ve bahçede her cümeş ve karışıklık düşer. Hariçteki hakiki hane, şehir ve bahçenin devam ve bekası sana fayda vermez. Çünkü senin elindeki aynadaki hane ve sana ait şehir ve bahçe yalnız aynanın sana verdiği mikyas ve mizan iledir. Senin hayatın ve ömrün aynedir. Senin dünyanın direği ve aynesi ve merkezi senin ömrün ve hayatındır. Her dakikada o hane ve şehir ve bahçenin ölmesi mümkün ve harap olması muhtemel olduğundan bir dakika senin başına çıkılacak ve senin kıyametin kopacak bir vaziyettedir. Madem öyledir, sen bu hayatına ve dünyana çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme.
7: Evet, üçüncü notadan gelelim inşallah. Ey gafil.
8: Üçüncü nota. Ey gafil insan, bil ki Galat-ı Hisnevi'nden gayet muvakkat dünyayı layemut ve daimi görüyorsun.
7: Evet Cihan Hocam, benim notalarda en sevdiğim şey, nota böyle insanı uyandırıyor yani. Evet, tefekkürlü bir derstir. Fakat bir yerde insanı uyandıran bir derstir. Bakın, üstadımız ilk notadan beri ne diyor? Bakın, kendi nefsime demiştim. Ey gafil insan. Evet, burada ne diyor? Ey insanlar. Aşağıda diyor, çok güzel. Nota, her notada sanki üstadımız böyle. Üstadımız hususi olarak, ey insan, senin elinde bulunan nefsin. Ey kafirlerin çocuklarının telaşa düşen, ey vatan gençleri. Bakın üstadımız sanki böyle bu notalarda, her bir nota bir trafikteki levha gibi uyandırıyor. Uyan, kendine gel. Ey gafil insan. Ey gafil insan, değil mi? İnsan gaflette olabiliyor yani. Yani bu gaflet bazen o kadar kalın oluyor ki yani. İnsan gaflette olduğunu dahi hissetmiyor yani. Evet. Ey gafil insan, bil ki
8: Galat-ı Hisnevi'nden gayet muvakkat dünyayı layımut ve daimi görüyorsun.
7: Yani hissiyatlarımızı, herkes kendi hissiyatını bir düşünse, bize deseler ki bundan sonraki hayatında planın ve programın nedir, değil mi? Sanki ebedi dünyada kalacak plan yapıyoruz, değil mi? Yani o kadar planlarımız var ki, biz planlarımızı kağıda döksek, hayallerimizi kağıda döksek, isteklerimizi kağıda döksek, yani bu dünya değil, üç dünya daha besler yetmez bize yani, bak. Yani çünkü bütün Allah bütün hissiyatlarımızı ebed için yaratmış ve bütün latifeler ebediyet istiyor. Fakat bu gafletten dolayı bu ebediyet hissi bazen dünyaya dönebiliyor yani. Yani artık dünyevi programlarımız, planlarımız o kadar ardı ardına geliyor ki yani. Dünya muvakkat, biz misafirhanedeyiz. Daha önceki derste okuduk, harap olacak bir dünya, yıkılacak bir dünya, değil mi? Üstadımız burada çok güzel dedi yani, bak yani. Senin harabıyla, yani dünyanın harabıyla senden de fark ediyor. Bak, harap olacak bir dünya, yıkılacak bir dünya, biçare bir dünya, sergerdan bir dünya. Ama biz bu dünyaya hislerimizle öyle bir bağlanıyoruz ki daimut ve daimi görüyoruz. Sanki bu dünyada biz vefat etmeyeceğiz maşa. Daimut ve daimi görüyoruz. Sanki bu dünyada biz vefat etmeyeceğiz maşa. Beka gibi kalacak, yani ebedi kalacağız gibi.

0: birisi. Bir araç alıyor. Biraz araçta rahatlık görüyor. Fakat bakıyor ki bunun ilerisi var. Bak önü açık yani. Elden yok, ihtiyaçta var. Ve bu istekler sürekli ardı ardını istediği için artık dünyada kendisi layemit görüyor. Planını ona göre yapıyor. Evet. Etrafına ve dünyaya.
1: Etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve müstemir gördüğünden fani nefsini de o nazar ile sabit telakki ettiğinden yalnız kıyametin kopacağından dehşet arıyorsun. Güya kıyametin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi yalnız ondan korkuyorsun.
0: Üstadımız diyor, ölüm gelse başkasına verir. Musibet düşünse başkasına verir. Bak kendisine vermiyor, kendi dünyamıza vermiyoruz yani. Yani herkes kıyametin kopmasını konuşuyor, kıyametin alametlerini konuşuyor. Fakat kimse demiyor ki ya benim kıyametim benim ölümüm yani. Vefat ettikten sonra kıyamet kopsa ne olacak? Ben vefat ettim artık. Evet, amelime göre kıyameti göreceğim ama bak yani dünyaya bağlanmak insanın dünyadaki faniliğini unutturuyor. O sebeple yani hadis-i şerifte geçiyor. Dünya hani dünya lezzetleri deniz suyu gibi. Yani içtikçe içer insan, daha sonra ne yapar? Daha sonra sancısını çeker yani. Zehirli bal gibi diyor üstadımız. Zehirli bal gibi yani. Yani dışarıdan çok cazibeder, yedikçe yiyesin geliyor. Fakat yedikten sonra ağrısı sızısı başlıyor. Bir yerde kırık cam parçası diyor yani. Yani ebedi alem elmas parçası, elmas kıymetinde. Dünyevi işler diyor cam parçası yani. Cam parçası, al avucuna cam parçası. İstediğin kadar al, avuçladığın an elin parçalanır. İşte dünyayı da biz kalbimize sarıldığımız zaman artık dünya bir yerde kalbimizi parçalıyor yani, değil mi? Ama ne yapıyoruz biz? Dünyaya bağlanınca Allah muhafaza kendi ölümümüzü unutup kıyamete düşünüyoruz.
1: Aklını başına al. Sen ve hususi dünyan daimi zeval ve fena darbesine maruzsunuz. Senin bu galat hissin ve mağlatan şu misale benzer ki.
0: Evet, senin ve sen ve hususi dünyan. Değil mi? Nice pehlivanlar, nice cengaverler, nice komutanlar öyle bir hastalığa düşer olmuşlar ki kılıcını dahi tutamıyor yani. Bir bardak suyu tutamıyor. Ama bazen biz her an, her an bir saniye sonramız, bir dakika sonramız garanti değil yani. Zeval ve fena darbesini kapıya çıkarsın, Allah muhafaza küçük bir kaza geçirsin, ahiret kapısı açılır. Bizim hususi dünyamız her an zeval ve fena darbesine maruz. Evet.
1: Senin bu galat hissin ve mağlatan şu misale benzer ki bir adam elinde olan aynesini bir hane veya bir şehre veya bir bahçeye karşı tutsa, misali bir hane, bir şehir, bir bahçe o aynede görünür. Etna bir hareket ve küçük bir tagayyür aynenin başına gelse, o hayali hane ve şehir ve bahçede her cümerç ve karışıklık düşer. Hariçteki hakiki hane, şehir ve bahçenin devam ve bekası sana fayda vermez.
0: Evet, elinize büyük bir ayna alın. Hani fen derslerinde anlatırlar. Çukur ayna alın elinize ve büyük bir binaya tutun. Bütün bina aynanın içindedir. Birisi geldi, sizin aynenize darbe vurdu ve aynanız kırıldı. Şimdi aynanız kırıldı. Dolayısıyla ayna kırıldığı için içindeki o büyük saray darmadağın oldu. Ve artık kayboldu. Şimdi ayna kırıldığı için mi saray dağıldı? Değil. Yani bakın çok çok güzel. Şimdi hariçteki hakiki hane, şehir ve bahçenin devam bakasına fayda vermez. Senin aynen kırılmış. Saraya bir şey olmamış, haneye bir şey olmamış. Evet.
1: Çünkü senin elindeki aynadaki hane ve sana ait şehir ve bahçe yalnız aynenin sana verdiği mikyas ve mizan nedir?
0: Aynen küçükse küçük görürsün. Eğer aynen çok büyükse, değil mi? Büyük bir binayı sarayı ve birkaç sarayı gösterdi. Aynenin ölçüsüyle, kabiliyeti nispetinde sen sarayı görürsün yani. Evet.
1: Evet, senin hayatın ve ömrün aynedir.
0: Allahu Ekber, Allah Allah. Demek biz, üstadımız diyor, herkesin bu dünya

0: adam ayrı bir hususi dünyası var yani. İşte bütün kainata bakış açımız hususi dünya. Bizim kendi aynamız, üstadımız ya mesela, elemli olan, ağlayan bir insan bütün kainata ağlar görür. Zikir halinde olan bir insan bütün kainatı zikrederek görür. Neşeli olan bir insan bütün kainatı neşeli görür. İşte bizim kendi aynamız eğer nurani ise, bakın hayatın da ömrü aynadır. Bizim ömrümüz, hayatımız nurani ise, ibadetle ise, alemimiz buysa, bütün kainatı öyle görürüz. Ama bir adamın aynası çirkinse, kirliyse, çamurluysa, kalp ve ruhu kirliyse, yaralıysa, günahlarla doluysa, bu insanın kainata bakışı çok farklı olur. Yanınıza iki kişi geldi, düşünün. Birisi Allah dostu, veli bir zat. Geldi size kainattan öyle örnekler anlattı ki, öyle temsil anlattı ki, siz onun anlattığı temsillerle hayali olarak cennete gittiniz. Ve birisi geldi, başka birisi, küfranı bir zat. Ve size öyle şeyler anlattı ki, öyle şey anlattı ki, siz dünyadan usandınız. Hani olur ya, öyle dostunuz var ki, yanınızda oturduğu zaman size huzur verir, değil mi? Sizi rahatlatır. Çünkü kalbi ve ruh aynası huzurludur. Ama öyle insanlar var ki, yanınızda oturduğu zaman daralırsınız, sıkılırsınız, bunalırsınız. Çünkü kalp ve ruhu zulmet içindedir. Demek ki insanlar dışarı aksettikleri sözleri, bakışları, konuşmaları, kainata bakışları, kendi hususi dünyasındaki, kalp ve ruhundaki ve kendi direğindeki aynenin kainata bakışıdır.
1: Senin hayatın ve ömrün aynedir. Senin dünyanın direği ve aynesi ve merkezi senin ömrün ve hayatındır. Her dakika o hane ve şehir ve bahçenin ölmesi mümkün ve harap olması muhtemel olduğundan, her dakika senin başına yıkılacak ve senin kıyametin kopacak bir vaziyettedir. Madem öyledir, sen bu hayatına ve dünyana çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme.
0: Burada çok ince bir mana var. Hani Amin Resul'de geçiyor. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha, hatırlayınca Allah hiçbir nefse kaldıramayacağı imtihanı, yükü yükletmez. Fakat biz kendi yükümüzü kendimiz yükletiyoruz. Yani kendi dünyamızı, kendi aynamızı o kadar ağır işler yüklüyoruz ki, o kadar ağır yükler yükletiyoruz ki, ve ne yapıyoruz? O yükleri kaldıramayınca diyoruz ki, yükümüz ağır, dünya ağır, işimiz ağır, kalbimiz ağır, ruhumuz ağır, bedenimiz ağır. Biz kendi yükümüzü yükletiyoruz. Değil mi? Her insanın kaldırabileceği bir yük vardır. Bu sadece maddi değil, manevi de öyle. O yükün altına fazla girerse, bu sefer ne oluyor? Artık bu dünyada bu yükü kaldıramıyor yani. Yani insan bir de kadere fetva verilmesi var yani. Yani hani geçiyor, bir insan başına bir musibet gelirse, hani kendi günahlarından tövbe istiğfar etsin. Acaba hangi günahım ya Rabbi bu musibete sebep oldu diye. Bazen yaptığımız hatalar, işlediğimiz günahlar, şeyler kendi yükümüzü ağırlaştırıp imtihanımızı zorlaştırıp diyor. O sebepten o manaya dikkat etmek lazım. Kendi hususi dünyamızı, aynamızı sürekli ne yapmamız lazım? Nurlu tutmamız lazım. Evet, vaktimiz çok az. Dördüncü notadan biraz okuyalım.
1: Dördüncü nota, bil ki ekseriyetle Fatır Hakim'in adetidir. Ehemmiyetli ve kıymetli şeyleri aynı ile iade ediyor. Yani ekser eşyanın misliyle tazelenmesi, mevsimlerin tebeddülünde, asırların değişmesinde o kıymetdar, ehemmiyetli şeyleri aynı ile iade ediyor. Yevmi ve senevi ve asri haşirlerin umumunda şu kaide-i adetullah ekseriyetle muttarit görünüyor. İşte bu sabit kaideye binaen deriz. Madem fünunun ittifakıyla ve ulumun şehadetiyle hilkat şeceresinin en mükemmel meyvesi insandır ve mahlukat içinde en ehemmiyetli insandır ve mevcudat içinde en kıymetli insandır. ve insanın bir ferdi sair hayvanatın bir nevi hükmündedir. Elbette kat'i bir hads ile hükmedilir ki Haşir ve Neşr-i Ekber'de beşerin her bir ferdi aynı ile, cismiyle, ismiyle, resmiyle iade edilecektir.
0: Aynı ile, cismiyle, ismiyle, resmiyle iade edilecektir. Üstadımız 7. meselede insanı o kadar güzel anlatıyor ki yani. Değil mi? İnsan diyor şu kainatın bir halifesidir. İnsan şu kainatın en külli meyvesidir. Yani o kadar güzel anlatmış ki yani. Hakikaten bu kadar kıymetdar olan, halife-i zişan olan insan ne yapacak? Elbette Haşr-ı Ekber'de Cenab-ı Hak bu kadar kıymet verdiği bir insanı Ruzi Mahşer'de hesabını soracak değil mi? Elbette hesabını soracak yani. Evet kıymetli dinleyiciler, bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz. İnşallah başka bir nur dersinde görüşmek dileğiyle. Her dersin sonunda dediğimiz gibi bulunduğunuz ilde, ilçede, köyde, kasabada neredeyseniz Risale-i Nur dersine katılmak isterseniz radyomuza ulaşarak nur derslerine katılabilirsiniz. Ve yine Risale-i Nur eserine ulaşmak isterseniz yine radyomuza ulaşarak nur eserine ulaşabilirsiniz. Her gün sabah 7.30 ve akşam 17.00'da Nur ikliminde her gün farklı sesler, farklı abiler, farklı hocalar ve farklı iman dersler dinleyebilirsiniz. Aracınızda ise 91.0. Eğer radyo çekmeyen bir bölgedeyseniz internet üzerinden davet ürünü yazarak dinleyebilirsiniz. Eğer evinizde, iş yerinizde ise yine yerel kanaldan 91.0'dan takip edebilirsiniz, abone olabilirsiniz, yorumlarınızı yazabilirsiniz ve en önemlisi dua ederek bu derslerin devamını inşallah kıyamete kadar devam etmesi için külli bir duaya ihtiyacımız var. Allah'a emanet olun, selametle kalın, nur ile kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi. Özbal Boya günün sözünü sunar.

0: Şirkten sonra en büyük günah insanlarla eğlenip alay etmektir. Vehb İbni Münebbih.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr.

geç kaldım. Bölüşüldü gökler, talan edildi güneş. El konuldu ay yüzlü çocukların mehtabına. Yıldızlar sökülüp alındı gecelerimizden. Islanamadım parmaklarında. Göğsüme ılık ılık rüzgarın değil, ateşin düştü. Bu yüzden alnıma granitler sürüyorum, çağdaş yasalardan ve keskin sözlerden. Bir İstanbul gecesine dokunup geçiyor kanatlarım. Bir neon lambasından sızıyorum köprü altı çocuklarının göz bebeklerine. Afrika'da çöl, Asya'da dağ, Orta Doğu'da kan. Bir kadın çığlığıyım Laleli'de. Kartal bakışlı bir çocuk oluyorum Caharkale'de. Sivri uçlu ağır bir taşım Filistin'de. Alma kristaller sürüyorum kipili yollarda. Yüreğimi güneşine ayarlıyorum ve geçiyorum yüzleri mor mendillere yapışmış insanların ülkesinden. Geçiyorum pabuçları hindi kanına bulanmış adamların yanından. Arınamadım parmaklarında. Ciğerime serin sebillerin değil, ateşin düştü. Bir damla bile olamıyorum. Tatsız, tuzsuz bir akşamüstüyüm. Kolsuz, kanatsız bir yalnızlığım. Bu şehrin gül yakılan bulvarlarında ve Urfa'da hazan, Malatya'da sancı, dilimde mavera, boynumda engizisyon, koynumda kor gibi ayakların, ateş gibi sözlerin. Düşerse ateşin bir zenci kalbe, kavurur, çöl eder, nara döndürür. Sıcak iklimleri sever gözlerin, dilerse bir bakar, yâre döndürür. Alevdendir hasret, kordandır gurbet. Fakat sana hasret, bala döndürür. Başında bulutlar, ay iki büklüm, mazlum kalplerini sana döndürür. Sevgili, sevgili canların canı, dünyayı yaratan sana döndürür. Sana dönüyorum, sana, ki sen bestesisin ol emrinin. Sana dönüyorum ve baygın baygın bakıyorum mevsimlere, gelmişler ve gitmişler habersiz. Sana dönüyorum ve deli bir tay fışkırıyor gövdemden. Gövdem alçalıyor adına. Adın başka bir sancak. Adın başka bir ülke. Kime ne adından söylemem, söyleyemem. Yutkunuyorum zaferimin sarhoşluğunu. Asırlık bir çınarım ben kupkuru. Hafızası boşalmış dillere destan bir çılgınım ben. Günahkar ve asi. Ve ah, deli bir rüzgar olmalıydım şimdi. Tutuşturmalıydım mabetlerini bu şehrin. Yakmalıydım yüreklerini bebeklerin. Ve bir ışık patlamasıyla sarsmalıydım kocaman bedenleri. Bir damla olmalıydım bulutunda. Ah efendim, bir damla. Süzülmeliydim gözlerinden Bahira'nın. Geç kaldım, geç kaldım.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ey her şeyin sahibi ve terbiyecisi olan, ey her şeyin mabudu olan, ey her şeyin yaratanı olan, ey her şeyden üstün olan, ey her şeyden evvel olan, ey her şeyden sonra olan, ey her şeyi bilen, ey her şeye gücü yeten, ey her şeyin sanatkarı olan, ey her şeyin fena bulduğu ve kendisinin baki kaldığı, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: وَاَسْأَلُكَ بِاَسْمَانِ

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak senden umuyorum. Ey eman ve huzur veren, ey kollayıp koruyan, ey oluşturan, ey doğru yolu telkin ve ilham eden, ey kötü ve iyi her şeyi beyan eden, açıklayan, ey musibetleri hafifleten, zorlukları kolaylaştıran, ey her şeyi hikmet dairesinde süsleyen, ey büyüten, yücelten, ey yardım ve himmet eden, ey her şeyi olgunlaştırdıktan sonra muhtelif renklerle bezeyen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

Ey memleketinde daim olan, mekanları aşan, ey celal ve haşmet içinde büyük olan, maddeyi aşan, ey saltanat ve idaresinde ezeli olan, zamanları aşan, ey kullarına her türlü rahmet ile muamele eden, her nevi kemal sıfatına sahip olan, ey her şeyi bilen, sonsuz sıfatlar sahibi olan, ey kendisine eziyet edene hilm ile muamele eden, değişik tecellilerde bulunan, kendisine eziyet edene hilm ile muamele eden, değişik tecellilerde bulunan, ey kendisinden rica

0: فذروا إلا بره، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من لا برهان إلا برهانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبقت رحمته على غضبه، يا من أحاط بكل شيء علمه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، خلصنا من النار.
1: Ey fazl ve ihsanından başkası umulmayan, ey adaletinden başka bir şeyden korkulmayan, ey iyiliğinden başkası beklenilmeyen, ey affından başkası istenilmeyen, ey malikiyetinden başka bir şey devam etmeyen, ey saltanatından başka saltanat olmayan, ey delilinden başka delil ve rehber bulunmayan, ey rahmeti her şeye ulaşan, ey rahmeti gazabını geçen, ey ilmi her şeyi kuşatan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey üzüntü veren şeyleri izale eden, ey gam ve kederleri gideren, ey hata ve günahları affeden, ey tevbeleri kabul eden, ey mahlukatın halıkı olan, ey sözünde sadık olan, ey yavruların razıkı olan, ey ahdini ifa eden, ey sırları bilen, ey tane ve çekirdekleri açıp filizlendiren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Fe es'eluke bi

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyiyle yüce olan, ey sözünde vefalı olan ve vaadinden dönmeyen, ey müminlerin dostu olan, ey gerçek muhtaç olmayan, ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi, ey her cihetten temiz ve pak olan, ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan, ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen, ey şiddeti zuhurundan gizlenen, ey güç ve kuvveti sonsuz olan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ya men azharal cemil, ya men setara alel kabih, ya men la yuâhizu bil cerime, ya men la yehtikus sitra, ya azîmel afu, ya hasenet tecavuz, ya vâsi'el mağfire, ya basital yedeyn bir rahme, ya sahibe kulli necve, ya munteha kulli şekva, subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman,

0: وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ.
1: Ey güzeli açıkça gösteren, ey çirkinin üzerine örten, ey suç sebebiyle hemen azarlamayan, ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan, ey affı büyük olan, ey günahkarları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan, ey mağfireti geniş olan, ey rahmeti bol olan, ey bütün sessiz yalvarışları dinleyen, ey bütün şikayetlerin son merci, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya.

0: خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ.
1: Ey yeterli nimet sahibi, ey geniş rahmet sahibi, ey tam hikmet sahibi, ey mükemmel kudret sahibi, ey kesin hüccet ve delil sahibi, ey kerametler sahibi, ey yüce sıfatlar sahibi, ey daimi izzet sahibi, ey sağlam kuvvet sahibi, ey geçmiş minnet sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya.

0: Ey en iyi şekilde yargılayan, ey en iyi adaleti gösteren, ey en iyi şekilde doğru söyleyen, ey her şeyden daha açık olan, ey her şeyden daha temiz olan, ey en iyi şekilde yaratan, ey en iyi şekilde hızlı hesap gören, ey en iyi şekilde işiten, ey kerem ve bağışlaması en iyi olan, ey en iyi rahmet eden, ey en iyi şefaatçi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: خلصنا من النار.
1: Ey gökleri yoktan var eden, ey karanlıkları kılan, ey gizli şeyleri bilen, ey gözyaşlarına acıyan, ey avretleri, çirkinlikleri örten, ey belaları kaldıran, ey ölüleri dirilten, ey hasenatları arttıran, ey bereketleri indiren, ey intikamları şedid olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ve

0: Allah'ım.
1: Allah'ım, senin isim ve sıfatlarını mesnet yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyin suret ve şeklini yaratan, ey her şeyi takdir edip planlayan, ey maddi manevi temizliğin kaynağı olan, ey aydınlatan, nurları yaratan, ey işleri öne alan, basamaklarını temin eden, ey gecikmelerin asıl sahibi, işlerin sonucunun sahibi, ey kolaylaştıran, ey uyaran, ey müjdeleyen, ey tedbir ve terbiye eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: قَالُوا
1: Ey Kabe'nin sahibi, ey yasak ayların sahibi, ey Mescid-ül Haram'ın sahibi, ey yasak bölge olan Mekke'nin sahibi, ey Rükn-i Hacer-ül Esved ve makamı İbrahim'in sahibi, ey Meşar-ül Haram'ın sahibi, ey yasak bölge ve helal bölgelerin sahibi, ey nur ve karanlığın, gece ve gündüzün ve içlerinde yapılan ibadetlerin Rab ve sahibi, ey dua, ibadet, salat ve selamların sahibi, ey celal ve ikram sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey desteği olmayanların desteği, ey dayanağı olmayanların dayanağı, ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü, ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı, ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu, ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı, ey izzeti olmayanların izzeti, ey yardımcısı olmayanların yardımcısı, ey dostu olmayanların dostu, ey zenginliği olmayanların zenginliği. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan, ey varlığının sonu olmayan, ey mahlukatına merhamet eden, ey mevcudatına hükmeden, ey her şeyi bilen, ey yarattıklarını koruyan, ey her şeyi adaletle taksim eden, ey ayıp ve kusur kendisine arız olmayan, ey işleri ve imkanları daraltan, darlık veren, ey işleri ve imkanları genişleten, huzur veren, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ya

0: Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan, ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden, ey kendisinden zafer isteyenlere zafer nasip eden, ey korunmak isteyenleri koruyan, ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden, ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden, ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden, ey kendisinden medet isteyenlere imdad eden, ey feryat edenlerin feryadına koşan, ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. Bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
0: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet, iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize, başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası.
1: Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, bir hadis bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuyacağımız hadisi şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttekul melâ'ine's-selâse. Şu üç lanet edici şeyden sakının, korunun ve bu konuda dikkatli davranın. El-birâze fil-mevâride. Böyle su başlarındaki olan yerlerde veya ana caddelerde veya halka açık yerlerde veya alanlarda. Ve qari'ati tariqi ve yol başlarında, yol kenarlarında ve zilli ve gölgeliklerde. Bu tür yerlerde lanet edilecek durumları yapmayın. Yani oralara hem abdest bozmayın, büyük veya küçük, hem de oralara pislik atmayın. Devam eden hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyuruyor. İttekul melâ'ine's-selâse. Üç lanet ediciden sakının. Ey yakude ahadukum. Sizden birisi oturmasın. Fî zillin. Bir gölgeye ki yüstezellu fîhî. Orada insanlar gölgeleniyorlar. Ev fi tariqin veya bir yol başı ki yol. Ev fi naqimain veya su başı veya suyun etrafına. Bu tür yerlere büyük abdestini veya küçük abdestini bozmasın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Çünkü bu gibi yerler gerek su başları, bu bir çeşmenin başı olabilir, bir kuyunun başı olabilir veya insanların gidip dinlendikleri göl kenarları olabilir, kıyılar olabilir veya daha farklı yerler olabilir. İnsanlar ne yapacaklar? Bu konuda dikkat edecekler. Buralara gidip, bu kenarlara gidip küçük abdestlerini, büyük abdestlerini veya insanlara nefret uyandıracak bir şekilde balgamlarını atmayacaklar. Aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine ne buyuruyor? Diyor ki işte böyle açık alanlar vardır. Hani mübareze diyoruz ya, eskiden savaşlarda mübareze olurmuş. Yani her iki taraftan insanlar çıkar, böyle karşı karşıya gelir, savaşırlarmış. Veya biri önce çıkar, karşısındakine meydan okur, o taraftan da biri çıkar, teke tek savaşırlarmış savaştan önce. Bu adetmiş. Hatta bilirsiniz, gerek Bedir Savaşı olsun, gerek Uhud Savaşı olsun, bir kısım savaşlarda veya Hendek Savaşı'nda böyle karşı karşıya gelenip savaşılmıştır. İşte buna mübareze, yani ortaya çıkma, bir alana çıkma, beyan olma gibi manalara gelir. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Geniş alanlara veya bu tür yerlere ne yapmayın? Tuvaletlerinizi bozmayın. Veya tuvalet yapma ihtiyacı olduğu zaman bu tür yerlere gitmeyin. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine diyor ki su başlarına, mevarit, böyle su başı, suyun ana kaynağı, su yolu, bu tür yerlere de gidip kenarına, zaten içine asla yapmamak gerek. Bununla birlikte kenarına da küçük abdestinizi veya büyük abdestinizi bozmayın. Veya nedir? Gariya denen cadde başları, yol kenarları, buralara da diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapmayın, abdestlerinizi bozmayın diye buyuruyor. Yüce dinimiz her alanda, her konuda hükümler koymuş ve özellikle de temizliğe dikkat etmiş. Biliyorsunuz bir kimse abdest bozduğu zaman ne yapsın diyor Peygamberimiz? Taharetlensin. En güzeli suyla. Su bulamazsa şartlarına göre ne yapacak? Taşla. Ondan sonra abdest alıyoruz değil mi? Abdest nedir? Biz temizliktir. İşte İslam hem beden temizliğine hem
elbise temizliğine önem vermiş. Çünkü siz pis bir elbiseyle, kirli bir elbiseyle, necaset bulaşmış bir elbiseyle namaz kılamazsınız. Hem beden temizliğine, hem elbise temizliğine, hem etrafın temizliğine önem vermiş ve buraların temiz olmasını kastetmiş. Tabi kalp temizliği her işin başı. Fakat bu gibi yerlere, umuma açık olan yerlere halkın gidip gölgelendiği, su ihtiyacını karşıladığı, dinlendiği mahallere gidip pis etmek nedir? Kul hakkına girmektir. Ve kul hakkına girdiği için bu hadisi şeriften alimlerimiz demişler ki, demek ki bazı zaman lanet de edilebilir. Halbuki dinimiz, peygamberimiz kişiyi lanete alıştırmamış, elinden geldiği kadar lanetten sakındırmış. Lanet ne demek? La'in diyoruz ya, mel'un veya la'in, lanet eden, lanetlenmiş. Allah'ın rahmetinden kovulmuş demek, bereketten kovulmuş, hıfz ve emandan kovulmuş demektir. İşte bu gibi yerlere siz geldiniz, dinleneceksiniz, gölgeliğe geldiniz. Bir ağaç gölgeliği olabilir veya daha başka gölgelik olur. Bakıyorsunuz adamlar oraya büyük abdest bozmuşlar veya küçük abdest bozmuşlar veya pislik bırakmışlar, çöplerini atmışlar, pis bir halde. Ne olur? Rahatsız olursunuz ve hatta hasta olma imkanı, ihtimali bile olabilir. Veya su başına gitmişsiniz, bir çeşmeye pis bırakılmış veya umuma açık tuvaletler var, oralara gidiliyor. Bakıyorsunuz pislik içerisinde, temiz bırakılmamış. İşte bunlar nedir? Kul hakkına girmedir. Çünkü hem sağlık açısından zararlı, hem de o kişinin, herkes her şeyi kaldıramaz, midesi açısından hastalanabilir, nefret uyandırabilir ve o anda da öfkeyle, gadapla size karşı sözler söyleyebilir. Ne yapabilir? Küfredebilir, hakaret edebilir, bedduada bulunabilir. İşte bu nedenle kişiler sizlere bu gibi yerlerde beddua edebilirler, size lanet okuyabilirler, size sövebilirler, size hakaret edebilirler, sizi tahkir edebilirler. O yüzden böyle bir duruma düşmemek için dikkat edin, sakının diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şimdi burada böyle yapmayından ziyade ikinci bir şıkla diyor ki Peygamberimiz, lanet olunacak, lanet edilecek işlerden sakının. Hangi işler? İşte gölgelik yere, su başına, yol kenarına, yol başına pislik yapmayın. Necaset yapmayın. Kötü kötü çöpler atmayın diye Peygamber buyurmak suretiyle, yaparsanız lanete uğrarsınız, lanet edilirsiniz diye buyurmak suretiyle çok ciddi bir şekilde kişiler uyarıyor. Yani lanete uğrama tehlikelidir. Ha yapmayın dese belki insanda farklı bir düşünce oluşabilir, ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kişiler lanete uğrar, lanet edici bir durum söz konusu ortaya çıkar diye ciddi bir şekilde uyarıyor. Değerli dinleyicilerimiz, biz bu noktada bir Müslüman olarak çok hassas olacağız ve temizlik imandandır, temizlik imanın yarısıdır diye buyuran Peygamberin ümmeti olarak temizliğe dikkat edeceğiz. Tuvalete gidildi. Bu evde olabilir, umuma açık bir tuvalet olabilir. Hani derler ya, nasıl bulmak istiyorsan o şekilde bırak. Orada kişi hiç pislik bırakmadan çıkacak. Veya siz de gittiniz, bir yerde dinlendiniz, bir göl kenarına gittiniz veya insanların gidip geldiği yerlerden yol kenarındasınız, insan halidir. Bir sıkışma söz konusu olabilir. Ama hiçbir zaman için insanlara zarar verecek şekilde insanların gelip geçeceği yerlere bu tür şeyleri yapmak asla doğru değildir ve bir Müslümana da yakışmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Seferlerinde bile böyle insanların tamamen görünecek bir şekilde kayboluyor ve insanlar onu göremiyor ve insanların geçeceği yollara kesinlikle yapılmasın diye buyuruyor. Bu bize bir yol gösteriyor. İşte bizler de bunlara dikkat edeceğiz ve bu tür yerlere pislik atma, pislik yapma, necaset yapma, tuvalet yapma hepsinden uzak durulacak. Hatta efendim yedik içtik değil mi? Ne yapacağız? Yediğimiz içtiğimiz çöpleri de toplayacağız. Böyle bir paket yapacağız, götüreceğiz. En yakın çöp neresi oraya koyacağız. Ve zaten şu anda umuma ait birçok
tuvaletler yapılmış, temizlenme yerleri yapılmış. Oralara ne yapacağız? Girildiği zaman da temiz bırakacağız, temiz tutacağız. Bu hassasiyeti elimizden geldiği kadar göstermeye çalışacağız ki bu kamil olan, yüce olan dine biz de bir kemal derecesiyle ulaşmış olalım. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda çok dikkatli bir şekilde bizleri uyarmak suretiyle Allah korusun diyor, lanete uğrarsınız. İnsanlar size söver, sayar, hakaret eder ve size bedduada bulunurlar. Ve o anda da zaten zulme uğramış bir adam, kötülükle, pislikle karşılaşmış bir adam, Allah korusun onun bedduası da size tutabilir. Küçük görmeyelim. Küçük görülecek birçok şey insanın başına büyük büyük belalar açabilir. İşte Peygamberimiz bu noktada bizleri uyarıyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle bir uyarıda bulunuyor. İttekun nara velev bişikki temretin. Ateşten kendinizi koruyun. Yani cehennemden kendinizi koruyun. Ne suretiyle? Yaze koruyun. Yani cehennemden kendinizi koruyun. Ne suretiyle? Yarım hurma vermek suretiyle.

bir şey göremeyecek, sadece getirdiği ameli. Bir sola bakacak, yine bir şey göremeyecek, sadece kendi kötülükleri önden ne bırakmışsa o. Ve önüne bakacak ki ateş var. Önünde de ateş var. Biliyorsunuz o ateş öyle bir ateş ki ta uzaktan onun alevi bile insanın yüzünü perişan edecek bir durumda. Yüzünü yakacak, kavuracak bir durumda ve bunu görecek. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize olacak olan durumu anlatmak suretiyle diyor, işte böyle bir ana geleceksiniz, böyle bir durumla karşılaşacaksınız. Burada sizi ne kurtaracak? Çünkü bir kurtuluş lazım, bir fidye lazım. O ateşten bizi kurtaracak bir şey lazım. İşte Peygamberimiz de ne diyor? İşte sizi orada kurtaracak şey nedir? Burada kendinizi koruyun. Bu koruyacak olan şey nedir? Sadakadır. Demek ki sadakanın çok büyük faydaları var. Ve sadaka vermek insanı ateşten koruyan bir kalkandır. Oruç da insanı ateşten koruyan bir kalkandır. Sadaka da insanı ateşten koruyan bir kalkandır. Ve Peygamberimiz de diyor ki yarım hurma dahi olsa ne yapın? Kendinizi ateşten koruyun. Peki adam fakir, sahabe diyor Allah'ın Resulü bizim öyle bir durumumuz yok. Yani kendimiz bulacak seviyede değiliz. Yani kendimiz bile yiyemiyoruz diye sordukları zaman Peygamberimiz şöyle diyor: İttakun nara ve lev bişikki temratin. Ha, bir yarım hurma dahi olsa kendinizi koruyun. Fe illem tecidu, eğer bulamadınız, bunu dahi bulamadınız. Şu anda böyle bir durumda olan insanlar yok denilecek kadar azdır. Çünkü bazı bölgeler var, İslam beldeleri var, Afrika olsun bazı yerler var. Gerçekten insanlar açlıktan kırılıyor, gidiyor. Yani ne yapmamız lazım? Bu insanlarla dayanışmamız lazım. Çünkü Allah-u Teala bizi ümmet birliğiyle toplamış, kardeş kılmış bizi. Coğrafyayla, derilerimizin rengiyle, gözlerimizin rengiyle, kavimlerimizin rengiyle değil. Bizi böyle bir ümmet kılmış. Ümmet ne demek? İnanç birliği demek. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyen ve iman eden bütün müminleri kardeş ilan etmiş, onları bir kabul etmiş, bir bütün halinde değerlendirmiş ve müminlerde öyle olması gerekiyor. İşte o tür yerlerde insanlarımız var. Böyle açlıktan karınları içine geçmiş, su bulamayan, kuyular açamayan insanlarımız var birçok yerde. Kendi memleketimizde de var, birçok yerde de var. Ha, ne yapacak mümin? Onlarla sadakalaşacak, onlarla yardımlaşacak, onlara sadakalarını verecek. Ha, hurmayı bile bulamadı. Farz edelim öyle. Öyle yerde insanlar da var. O zaman ne diyor? Bir kelimetin tayyibetin, güzel bir söz söylemek bile onun yerine geçer. Tatlı bir söz, insanı hoşnut edecek bir söz. Tayyip diyoruz değil mi? Tayyip, tayyip. Bunlar nedir? Güzel, iyi, hoş bir söz bile yerine geçer. Ne yaparsınız? İnsana tatlı bir söz söylersiniz. Söz çok önemlidir. Hani bunalımda bir insan, zorluk içerisinde, sıkıntı içerisinde ona güzel bir söz söylemeniz bile ne yapar? Onun kalbini yatıştırır. Ona iyi şeyler söylersiniz, onun kalbini yatıştırır. Ona hoş şeyler söylersiniz, onun kalbi yatışır. Bunlar bile nedir? Sadakadır ve sadaka yerine geçer. Yani bizi hem maddi olarak yardım yapmaya Peygamberimiz teşvik ediyor. O yardımı yapamazsa bile bir kimse güzel bir söz söylemeyi de yapamayacak kadar aciz değil. Tatlı bir söz söylemeyecek kadar da aciz değil. Onları da söylemek suretiyle ne yapar? Karşısındaki insanın gönlünü almış olur ki yüce dinimiz böyle hassas bir din, güzel bir din ve bu dini güzel bir şekilde bize yaşamayı emrediyor, dayanışmayı emrediyor ve hele mübarek aylar da geliyor. Bu mübarek aylarda bilhassa Ramazan ayları içerisinde kişiler ne yapacak? Sadakalarını, tasadduklarını fazlalaştıracak. Çünkü sevap daha çok fazla ve insanlar bu aylarda verdikleri zaman daha da çok sevap kazanırlar. İşte Peygamberimiz bizlere bu şekilde dayanışmayı ve kendimizi kurtarmayı gösteriyor. Yani hem dayanışacağız, başka birinin ihtiyacı karşılanacak, hem de kendimizi korumuş olacağız. Ve o gün bir şey yok, kurtaracak bir şey yok. Peygamberimizin haber verdiği gibi kurtaracak olan şey nedir? Bizim Allah için verdiğimiz az bile olsa bir sadakadır.

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. İttakun nara velev bi şıkkı temretin, ha diyor, bir yarım hurma bile olsa sadaka vermek suretiyle kendinizi ateşten koruyun. Fe innehâ tuqîmül mu'vecce. O ne yapar? Böyle eğri olanı, zor durumda olan bir insanı doğrultur. Yani açlıktan bükülmüş deriz ya. Ne yapar? Yemeği yediği zaman bir insan dirilir. Hani açlıktan karnımız içine çöktüğü zaman ne yapar? Vücut böyle eğilir, bükülür değil mi? Ha, yemeğe verdiğiniz zaman ne olur? O insan birazcık kendini toparlar. Böyle güç kuvvet bulur, dik durur. Ve takavu minel ce'i, ve aç olan insan da ne yapar? Doymuş olur. Ve bu şekilde de sizler kendinizi de ateşten korumuş olursunuz. Allah-u Teala hepimizi ateşten korunmuş olan kullarından eylesin. Sadaka vermeye devam etmeyi bizlere nasip eylesin. Sadakanın çok faydaları var. Tabi yeri geldiği zaman her hadis-i şerifte ayrı bir faydasını anlatacağız. Ama buradaki en önemli fayda nedir? Bizi ateşten koruması, cehennemden koruması, hesap günü Allah-u Teala'nın huzurunda o verilen sadakaların yarım hurma dahi olsa bunun bizi ateşten koruyacağını bilmemiz. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizleri emanetleri zayi etmeyen Allahu Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzel olan Allahu Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Şirkten sonra en büyük günah insanlarla eğlenip alay etmektir. Vehb İbni Münebbih.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

Küçük çocuk deniz kenarına oturmuş, gözlerini de ilerideki bir noktaya dikmişti. Bir saattir öylece hareketsiz duruyordu. Yanına bir ihtiyarın yaklaştığını fark etmedi bile. İhtiyar iyice yaklaşınca, "Merhaba küçüğüm," dedi. "Bugün deniz çok harika değil mi?" Küçük çocuk başını çevirmeden, "Ama rüzgarlı," dedi. Topum denize düşünce sürükleyip götürdü. Adam çocuğun yanına oturdu ve dedi ki, "Eğer biraz genç olsaydım, yüzüp onu alırdım," dedi. Küçük çocuk ona cevap vermedi ve kıyıdan uzaklaşan topunu daha iyi görebilmek için hemen yanındaki tümseye çıktı. Yaşlı adam sakin bir sesle, "Ümidini hiçbir zaman kaybetme," dedi. "Bence dua etsen iyi olur." Çocuk büyük bir sevinçle, "Dua etsem topum geri gelir mi?" diye sordu. "Allah isterse gelir," dedi ihtiyar. "Topun geri gelmese de duaların sevabı sana yeter." Küçük çocuk bildiği bütün duaları ard arda okudu. Topun dönmesi için Allah'tan yardım istedi. Akşamüstü güneş batmak üzereyken sandallar döndü. Yaşlı adam her zaman tanışık olduğu balıkçıya yaklaştı ve yine balık aldı. Balıkçı, "İşler kesat bey amca," dedi. "Bugün az balık geldi." Küçük çocuk atıldı hemen. "Dua etmeyi denediniz mi?" dedi. "Ümidinizi kaybetmeyin." Balıkçının hoşuna gitti bu teklif. "Dua ha?" dedi. "O zaman tutar mıyım?" Çocuk, "Evet, Allah isterse tutarsın. Hem tutmasan da sevabı sana yeter." Balıkçı başını salladı. "Bunu yeni öğrendim," dedi. Sonra balıkçı ağların altında ışıl ışıl parlayan topa döndü. Topu alıp çocuğa uzattı. "Öğretmenlerin hakkı ödenmez. Madem bana dua öğrettin, bu topu da sana veriyorum. Az önce denizde buldum," dedi. Küçük çocuk rüyada gibi mutlu hissetti kendini. İşte topu geri dönmüştü. Duasının bu kadar çabuk kabul edildiği için Allah'a teşekkür etti.

ve zaman döne döne gelmişti başlangıç noktasına. İlk yaratılış düğümüne. Mahlukatın var olduğu yüzsü hürmetine, evrenin efendisinin kavuşmak vakti gelmişti sevgilisine. Hayatın menbaı, merhametin son durağı, madeni muhabbet ocağının ateşler içindeydi yatağında. İltica etmişti sanki kainat kutsal tenine. Hayata şafak olan alnında ter taneleri, her biri insanlık çilesinden bir haberdi sanki. Bir an oldu, aralandı gözleri, sonsuzu kuşatan bakışları, süzdü ciğerparesi Fatıma'yı, süzdü tek tek çevresindeki can dostlarını. Kıpırdadı dudakları, dedi, Ebu Bekir kıldırsın namazı. Sonra daldı daldı uyandı, son defa aralandı bakışları, yöneldi bir noktaya, karar kıldı bir noktada ve dedi, merhaba ey Refik-i Ala. Olacak oldu, akıllar kamaştı, kalpler tutuştu. Feryat ve figan gökleri tuttu. Çekti kılıcını Faruk olan, sıçradı orta yere. Kim derse o öldü, öldürür mü? Ayrılık ateşinden, ateşin şiddetinden, sanki bentler çözülmüş, felekler çökmüştü. Şuur tutuşmuş, akıl iflas etmişti. Sonra sıddık olan yetişti geldi. Baktı baktı yatağında hareketsiz yatan sevgiliye, mağarada arkadaşına, hicrette yoldaşına. Sonra baktı çevresine, mahşerden önce mahşer hali yaşayan ashabına, haline. Ebu Bekir dedi, ey Nas susun. Kim ki Resulullah'a tapmaktadır, bilsin ki Resul ölmüştür. Kim ki Allah'a tapmaktadır, bilsin ki Allah ölmez. Hay ve layanuttur. Ey Nas susun. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Sonra eğildi sevgilisinin yüzüne, sürdü bulutlanmış gözlerini o güzellikler ülkesine. Baktı, baktı ve dedi, hayatında güzeldin, ölümünde güzelsin, öldün, bir daha ölmeyeceksin.

tersi dönmüş dünya beynimde kurşun. Dengesiz, avare gezer dururum. Aklımı başıma devşirdiğimde, başımı en büyük taşa vururum. Beynimde panayır, atlar kişniyor. Mehteran, heybetin üstünde heybet. Muradı bekleyen küheylan atı, panayırda değil, muhaçta seyret.

0: Tarihler mi yalan, ben mi yanıldım? Sahte kahramanlar olmasın sakın. Okuyun yoldaki sihirli izi. Çıplak hakikate bir daha bakın. Çıplak hakikati bulun, getirin. Tılsımlı sırrına ermek isterim. Sırlar yumağında yatan sırları, sırların sırrıyla çözmek isterim. Kalp gözü kapalı bir tek ben miyim? Ayağımın ucu boşluk, uçurum. Kaf Dağı sırrını keşfedenlere burnumun ucundan söz açıyorum. Gerçeği arıyor, yalnız gerçeği. Herkesin elinde demir asası. Hükümet komiseri, müflis borçlular. Yeniden açılsın iflas masası. Beynimi kemiren ölümcül sızı. Rahat bırak beni, murakabem var. Dünümü,
1: gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale yol

0: kurumsallaştırılmış eğitim. Pera Yeşil Çınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Yine sana sesleneceğim. Senin kim olduğunu hiç bilmeden, senin kim olduğunu en çok bilerek, isyankâr zambakların, çılgın nilüferlerin, dört nala açan kiraz çiçeklerinin dudak kıvrımlarına yoldaş olacağım. Sarı bir hüzün, kızıl bir gurur ve siyah bir öfkeyle konuşacağım sana. Sana oklardan değil, yaydan bahsedeceğim. Gülün dikenlerinden değil, gülleri ve dikenlerini doğurmaktan yorulmayan topraktan söz açacağım. Akan su gelmeyecek kelimelerime, suyu şefkatle kucaklayan sessiz taşların canını yakan damlaları dillendireceğim. Yine sana sesleneceğim, senin kim olduğunu hiç bilmeden, bilmek istemeden. Alaaddin'in sihirli lambasından çıkan cin bana gelseydi ve ne dilersem dilememi isteseydi, hiçbir şeyi elde etmeyi dilemezdim. Bir şeyden vazgeçmeyi isterdim sadece. Hayatta bir şeyden vazgeçmem lütfedilseydi, bedeli her şeyim olsa bile sana seslenmekten vazgeçmek isterdim. Garip değil mi? Sana seslenmekten vazgeçmediğimi, bundan hoşlandığımı düşünüyorsun belki de. Oysa sana seslenmek, bütün hesaplarımı gördüğün bu dünyadaki tek geride kalmış hesap benim için. Bu dünyadaki tek yük, bu seslenişin kalbini avucumda tutabilmek. Kürek mahkumu için kürek neyse, benim için de sana seslenmek o. Bir yandan gemiyi ufka ulaştırmanın tek yolu, öbür yandan bileklerimden sızan kanların gönlümü işgale yeltendiği bir rotanın can suyu. Oysa ben sana küreklerden değil, gemiden bahsetmek isterdim. Atalarım bana, kadınlara gökyüzünü, gemileri ve yelkenleri anlatmayı öğrettiler. Sen kürekleri, yağlı urganları, geceyi siyaha gömen fırtınaları öğretmeye çalışıyorsun. Sana ellerimle dokunarak, gözlerimle okşayarak göstermek isterdim rüzgarla şişen beyaz yelkenleri. Ama senin vaktin yoktu. Ben bunu hiç anlayamadım. Kavmimin kadınları bana öğretmediler ki, bazı kadınların beyaz güvercinlerden daha çok siyah apoletleri sevebileceğini. Sana sesleniyorum ve gözlerim bileklerimden parmak uçlarıma kadar toplanmış kan pıhtılarını seyrediyor. Kürekleri bırakmıyorum. Önce yücelttiğin, sonra terk ettiğin aşkın onuru için kalemi bir an elimden düşürmüyorum. Ankara Kalesi'nin önünde sana sesleniyorum. Benden kaçıp cennete gitmek isteseydin, seni cennetin kapısına kadar götürürdüm. Bana gelmek için seni korkutan cehennem olsaydı, cehennemle konuşurdum, seni ona anlatabilirdim. Oysa sen ne cenneti isteyecek kadar aşk oldun, ne de cehennemi isteyecek kadar ayrılık. Seviyorum seni ama dedin, hoşça kal diye ekledin. Şimdi gitmeye mecburum. Belki yine gelirim. Umarım gelirim. Son sözün oldu. Cennetin ve cehennemin dillerini, savaş naralarını ve aşk şiirlerini, gazelleri ve boleroları öğreten atalarım senin sözlerinin anlamını öğretmediler. Hiçbir şey söylemeden gittin. Ayrılığın dilsiz olduğunu ben senden öğrendim. Dilsiz olanın yaşayabileceğini sen öğrettin bana ve kalemime ilk defa yaban gözlerle baktım. Yine yeniden sadece sana sesleneceğim. Müebbet bir aşk dışında bildiğim tüm duyguları terk edeceğim. Sana sesleneceğim yine. Seni sadece kuru bir sevgiyle değil, derin bir hüzünle, binlerce yıllık bir gururla ve pervasız bir öfkeyle sevdiğimi duyumsuyor musun? Mütevazı bir sevgiyle değil, küstah bir aşkla sevdim seni. Ben Osmanlı gibi kollarımın yetişemediği bir aşkı kucaklamaya çalışırken, sen köprülerin ülkesi Venedik'teki son sancağı, kışın üşümemek için şal yaptın kendine. Neden bilmiyorum, özlemin artıyor içimde. Zaman geçtikçe eksilir demiştin oysa. Atalarımın öğrettiklerine ters düşse de sana inanırım bilirsin, zamanla unutursun demiştin. Niye daha derinleşiyor öyleyse? Derinleşiyor özlemin ve gönlümde bir iç savaşta dökülen kanları coşturuyor ayrılık sözlerin. Öfkelerimin kararlılığını aşka katık ederek konuşacağım, bedenim bu dünyayı terk edene kadar. Öyle sanıyorum ki hüzünle ve acıyla pek barışık olmadığın için benden uzun yaşayacaksın. Benden sonra kelimelerim gelecek gönlüne. Onların benden geldiğini bir tek sen bileceksin. Küstah bir aşkla seveceğim seni. Ben savaş ve ölümle haşır neşir olan kelimeler dışındakileri unutmaya gayret edeceğim ömrümün geri kalanında. Sana sesleneceğim yine. Ben seni Beyrut gibi sevdim ama sana ne Mağrib'i ne de Manhattan'ı anlatamadım. Bağdat'ı ve Şam'ı işgale yeltenmişken Venedik'ten gelen ihanet tarumar etti ordularımı. Sarı bir keder, kızıl bir kibir, siyah bir isyanla konuşacağım sana. Senin kim olduğunu hiç bilmeden ağlayan zambakların dudak kıvrımlarına yoldaş olacağım. Senin kim olduğunu en çok bilerek kavmimin bana vaat ettiği tüm aşkları terk edeceğim. Müebbet bir aşk, sarı bir hüzün, kızıl bir gurur ve siyah bir öfkeyle konuşacağım. Bu dünyayı terk etme müjdesi gelene kadar. Hüznü, gururu ve öfkeyi bilseydin keşke. Hüznümün beni aşan taşkınlığını, gururumun binlerce yıl önceden miras kalmış hoyratlığını, öfkelerimin hiçbir zaman sona ermeyecek ve azalmayacak kararlılığını anlayabilseydin, anlatabilirdim sana. Seninle yaşanan bir aşktan sonra ayrılığın ölüm bile olsa mavi bir ölüm olacağını.

0: Şirkten sonra en büyük günah insanlarla eğlenip alay etmektir. Vehb İbni Münebbih.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Bu kağıttan gemiyi bırakıyorum bu kağıttan denize. Bakıyorum bakıyorum da bitmiyor. Ne çok çizik atmışız yüreğimize. Dünya ne ki? Dünya ne ki? Beyaz olan her şey biraz mavi. İstesen de istemesen de bakarsın bir el tutmuş elini. Bilemez kimse Allah dilediği gibi serper çiçeklerini ve çakar çivilerini dilediği gibi. Bir can olup öylece kaldığımız an, bir müzik olup sustuğumuz sesinle söyle bana. Bir çocuğun elleri bırakılır mı? Hiç bırakılır mı? Sana bakıyorum. Çevirme yüzünü. Ben yabancı değilim. Seninle bakıyorum bu büyük boşluğa. Sana bakıyorum. Şarkılara bakıyorum. Sis olduğu şarkılar. Elini arıyorum. Kalbim dünyanın ilk aşığının kalbi gibi ve ruhum paramparça. Sis oldu şarkılar, elini arıyorum. Bilemez kimse, beyaz olan her şey bazen bir cümleyi bitiremiyorum. En son ölüm gelir, yine de erken deriz. Derinlikler için bir yol vardı, bilmiyorum. Her şey bitti mi? Bu kağıttan gemiyi bırakıyorum, bu kağıttan denize. Sevgilim, sevgilim, böyle yalnız mı gidecektim?

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Sen ey unutuşları yırtan gül sevinci, sen ey varlığın kozasını göğe açan toz kanatlı müjdeci, sen ey yağmur sesli cennet nefesli tesellici, incecikten bir sürpriz diye indin insan bu ufkuna, hiç beklenmedik bir armağan, umulmadık bir iyilik, hakkı verilemeyecek bir güzellik olmalı o an. Sen ey kalplere inen yağmur, sen ümit yamaçlarını süsleyen dağ pınarı, sen kuşların gönlünü taklit için uçtuğu göklü nezaket, inceliklerin habercisi, insanlığın nabzına merhamet indiren kalp sesi, sen ey yağmurların annesi, yağmur gibi şiirli, yağmurca hem bol hem tane tane, onun gibi kucaklayıcı, sarıcı, küçümseyici değil, her pencere önüne uğrayan, seçkinci değil, dokunduğu yüzleri aklayan, içi dışı bir sahicilik belgesi. Şiir diye iniyorsun arzın çorağına, hoyrat uğultuların ortasında bir ince çınlama, gürültülü konuşmaları bıçak gibi kesen bir hecelik insaf sessizliği, telaşla koşturan, kalabalığı şaşırtan küçük bir geri adım. Böyle gelmiş, böyle gitmez itirazının Hira'ya adım adım yükselişi.

Rahman'ın yeryüzüne yağmur yağmur eğilişisin sen. Rahim'in umutlu sabahların fecrine şebnem diye dokunuşusun sen. Evet, evet yağmursun sen. Toprağımızı çiçeğe durduruyorsun. Tenimize canlar bahşeden müjdeler indiriyorsun. Ölümüz diriliyor senin haberinle. Sen olunca anlam yürüyor kelimelerin kalbine. Seni tanıyınca pınarlar akıyor dağ yamaçlarından. Uyuyan şiirleri sen uyandırıyorsun. Unutulmuş şarkıları yeniden söyletiyorsun. Küsmüş kalpleri sen ısındırıyorsun. Rahman'ın sözüyle kalplerimizi yeni baharlara taşıyorsun. Yeni baştan var olmaya inandırıyorsun bizi. Her anımızı sonsuzluğun eşiğine taşıyorsun. Merhametliler merhametlisinin, ümitsizliğin kara kumaşını ötelerden eğilerek uzanan bir hurma dalı gibi yırtışsın sen. Ölümümüzün kara gecesinde bir hilal tebessümüsün sen. Yağmurcadır senin dilin, öyle serin, öyle nazenin. Yağmurlar gibi yücelerden gelirsin ama incitmezsin, kırıp dökmezsin. Göklü oluşunu aşağıdakilerin yüzüne vurmazsın. Yumuşacık sarıp sarmalarsın. Çok olmazsın, boğmazsın, tane tane gelirsin. Bir tertil nezaketisin sen. İncidir her hecen. İncitmezsin, incinmezsin. Kerim'in katından biz şaşkınlara bin iltifat sağınağısın sen. Kadir'in elinden biz acizlere bin şefkat dokunuşusun sen. İyi ki geldin ey yağmur. Çoraklaşmış yürekleri sarıveren bin merhamet kuşağısın sen. Unutulmuş sevgi tohumlarının kabuğunu çatlatan bahar müjdesi. Kurumuş umut köklerine su yürüten sıcak tebessümsün. Uyandırıyorsun insanlığın ölü toprağını. Elinden tutuyorsun yetimliklerin ve gök kuşağı sevinçlerle tanış ediyorsun. Saçlarını okşuyorsun ümitsizlikle. Sonsuz merhametin göğüne baktırıyorsun. Avuçlarından kanatlanıyor teselliler. Dağ yamaçlarından, bahar dallarından, rüzgarlı tepelerden, ıssız mağaralardan, güz sancılarından, denizlerin ak köpüklerinden muştular getiriyorsun. Yoktan var edenin yokken var edilenlere selam diye tenezzül edişisin sen. Varlığımızı anlama bürüyen hakimin şahidisin. Şaşkın kalplerimizi hayra yönlendiren hadinin söz kesilmiş halisin sen. Hira'ya doğru yürürken yanına sokuluyorum. Şeffaf bir yoldaşım yanı başımda. Hak etmesem de ayağının bastığı yerleri adımlıyorum. İzliyorum seni. Ateşli bir arayışın eteğinde soluklanıyorsun. Derdin var. Belli. Kimselere dert olmayan bir dertle dertlenmişsin. Kimselerin bakmaya cesaret edemediği uçurumlara eğiliyorsun. Unutulmuş bir göğe yıldızlar takıyor gözlerin. Bu yüzden alnından akan töre aldırış etmiyorsun. Dizlerinin dermanını tüketen yokuşa direniyorsun.
sabrı koklatıyorsun daralmış nefesine. Hızla inip kalkan göğsüne insanlığın düşürdüğü kalbi yerleştiriyorsun. Halik-i Rahman'ın insanlıktan umduğu boşa çıkmış. Yanıyorsun. Adem'e aleyhisselam oğul kız olmanın onuru yerlerde sürünüyor. Acıyorsun. İbrahim'e aleyhisselam mirasçı olmanın sorumluluğu unutulmuş. Her adımda titrerken sağırlaşmış vicdanların yükünü sürüklüyorsun. Böyle olmamalıydı isyanını ateşliyorsun bakışlarında. Yürüyorsun. Küçük kız çocuklarının menevişlerini yakıp kavuran, anaların yüreğini tuz buz eden, babaların gönlündeki merhamet pınarını kurutan o yangını taşıyorsun Hira'ya. Öylece iniyor söz yağmuru gökten. Kutlu söz nehri fıtratımızın yatağında yeniden akmaya başlıyor. Bir tatlı çağırtı düşüyor alnımıza. Bir yakın ferahlık dokunuyor kalplerimize. Köpükleniyordu. Taş gibi katılaşmış kalbimiz sulara yol oluyor. Suların şarkısına eşlik ediyor. Susayan yanımız, anımız. Sonumuzu sonsuzluk denizine bağlıyor.

saçlı kırılgan aynaları. Cesedini bir taşın oyuğunda bulurlar. Kalbini bir çiçeğin çürüyen yaprağında. Onunla kabre giren örselenmiş duygular kutsal bir lale gibi yeşerir toprağında. Harami bir tufanı uyandırır yeniden. Filintası sellere kapılır derelerde. Aşk odu bir yıldırım gibi düşer aniden. Çeken bilir ki çare bulunmuyor bu derde. Ne atlar ne atlılar kuşanmıştır alevi. Her kıvılcım bir tohum edasıyla gülümser. Unutulmak üzredir masalların son devi. İntihara meyleder, Malihulya'ya küser. Dünya şimdi bendegan ağacının meyvesi. Karartılar gezinir bir dervişin yüzünde. Onun mağaralarda biriken soylu sesi her kuşa kanat olur ömrünün son güzünde. Tutkusu erenlerin kitabında bir çera. Son nefesi eritir dorukta kalan karı. Sisli hatırasıyla baharı bekleyen dağ diriltir

0: Şirkten sonra en büyük günah insanlarla eğlenip alay etmektir. Vehb İbni Münebbih.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

kollayamadığım, sürekli kolluyorum ardından sokakları, kaşları bu kentin gururu gibi, güneş ıssız, ay karanlık, hayatım suya mahkum olan bir ebru gibi. Gözlerimi çoğaltıyor her sabah, ücra köşelere bırakıyorum. Sanki gölgelere karışan o kız, ruhumu koyarak bu ilde yalnız, görünmeden, sır vermeden kimseye, gidiyor bilinmez bir harabeye. Bana bıraktığı buruk bir acı, bir de hayallerin solgun ağacı. Her köşede hüsran dolu bir bakış, her umudun civarında bir yokuş. Paslı bir gülücük bile vuruyor kalbimi en ince sonbaharından. Bir de bakıyorum kentin yüzünde yalnızca o kızın altın saçları. Binalarda o kız, yollarda o kız. Ondan uzak olan her şey anlamsız. Sonra yine zindan oluyor dünya. Bu nasıl işkence, bu nasıl rüya? O mu yok? Bilmem ki ben mi hastayım? Gece gündüz perişanım, yastayım. Tırmanamıyorum cefa dağını.

0: Gönlünüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Hicretin 8. yılı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 8 yıl sonra Mekke'ye 12 bin kişilik ordusuyla giriyordu. Vakit güneşin doğmakta olduğu vakitti. Mülükler komutanlarını takip ederek Mekke'ye giriyorlardı. Züveyr bin Avvam Hazretleri Taif yolundan, Hazreti Sa'd bin Ubade Cidde yolundan, Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah Hint dağlarının çevresini dolaşarak Katade geçidinden ilerleyerek şehre giriyordu. Resul-i Ekrem Efendimizin bölüğüyle bütünleşiyorlardı. Hazreti Halid'in dışında hiçbir bölüğe saldırı olmamıştı. Hazreti Halid geliş yolunda saldırıya uğruyor, kısa bir çarpışma yaşanıyor, sonra yollarına devam ediyorlardı. Peygamber Efendimiz zırhını giyinmiş, müferrini takınmış, kılıcını kuşanmış bir halde Kusva adlı devesinin sırtındaydı. Terkisinde Usame bin Zeyd vardı. Çevresinde ise muhacir ve ensar topluluğu ilerliyordu. Hemen yanı başında Hazreti Ebubekir Efendimiz ve Hazreti Useyd bin Hudeyr vardı. Artık Mekke'ye giriyordu. Mekke'nin kenar mahallelerindeki evlerinden şehre giriş yapıyordu. Rahman-ı Rahim Mekke'nin fethini ihsan ediyordu. Kuluna her dem yardım ediyordu. Şimdi ise Mekke'yi lütfediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hamd iklimine, şükür iklimine giriyordu. Başını secde konumuna getiriyor, mübarek sakalı devesinin yelesine dokunuyordu. Madalyonun öbür yüzü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dev bir ordunun önünde zaferle taşlanmış bir komutandı. Zafer türküleriyle, zafer marşlarıyla girebilirdi. Büyük bir zafer elde etmenin haklı gururuyla Mekke'ye girebilirdi. Ama böyle bir tavır varoluş sırrından habersiz insanlara özgü olurdu. Rahman-ı Rahim'e müstani bir halin içinde olanların hali olurdu. Bütün yapıp ettiklerini kendi kabiliyetleriyle, kendi gayretleriyle, kendi gücüyle yaptığını sananların hali olurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam varlıklar alemine risalet perspektifinden bakardı. Her şeyi Rahman-ı Rahim ile ilintili olarak değerlendirirdi. Yediren oydu, içiren oydu, yürüten oydu, uyutan oydu, kaldıran oydu. İnsanın bütün varlığını bir saat misali işleten, çalıştıran oydu. Bütün bunlara kulun gücü nasıl yetsindi? En basit hareketten en ileri harekete kadar her şey ondan olduğu halde böylesi büyük bir fetih haliyle Rahman-ı Rahim'dendi. Peygamber Efendimiz derin bir hamdin, şükrün içindeydi. Secde edercesine bir halle Mekke'ye giriyordu. Fani dünyada çok büyük bir fete mazhar olurken, nimete nail olurken, onun femi saadetlerinden bir mana dökülüyordu. Allah'ım diyordu. Allah'ım, hayat ancak ahiret hayatıdır. Bu büyük manayı telaffuz ediyor, terennüm ediyordu. Daha sonra Fetih Suresini tane tane okumaya başladı. Güneş bir hayli yükselmişti. Mekke'nin o yakıcı sıcağı kendisini hissettirmeye başlıyordu. Kusva adım adım ilerliyor, Kabe'ye geliyordu. Peygamber Efendimiz Kabe'yi görünce hüzün ve sevinç dalgalarına giriyordu. Kabe hüzün esintileriyle karşılardı. Kabe hemen alemlerin Rabbini hatırlatırdı. Kula kul oluşu hatırlatırdı. Kulun kalbindeki ezikliği daha bir depreştirirdi. Kabe kulun kalbindeki o derin manayı depreştirirdi. Bir türlü
Rabbi Rahim'ine güzel bir kur olamayışı ifade eden manayı depreştirirdi, deşifre ederdi. Kulun kalbindeki o derin mana, seher yeli gibi, hüzün yeli gibi okşardı. Kul derin sarsıntılar yaşardı, derin hüzünlere girerdi. Kâbe sevgiliydi. Mü'min Kâbe ile karşı karşıya geldiğinde uzun yıllar ayrı düştüğü sevgiliyle buluşuyor olurdu. Hasret hasret bir halet içinde olurdu. Sevgiliye vuslat edişin derin sevinç iklimine girerdi. Peygamber Efendimiz şimdi Kâbe ile karşı karşıyaydı. Sevinç ve hüzün gözyaşları döküyordu. Rahman-ı Rahim'e hamd ediyor, şükürler ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşlarından Ebu Rafi, Kabe'nin hemen yanına kırmızı renkte bir çadır kurmuştu. Ebu Rafi, çadırın önünde Peygamber Efendimiz'i bekliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çadıra baktı ve "Ey Cabir, işte benim konaklayacağım yer burası olacak. Burası müşriklerin aleyhimize anlaşma yaptıkları yer" buyuruyordu. Peygamber Efendimiz bu sözleriyle müşrik liderlerin 3 yıllık boykot kararı aldıkları yerin burası olduğunu hatırlatıyordu. Peygamber Efendimiz kainattan daha engin bir gönlün sahibiydi. O tam bir derya gönüllüydü. Kendine yapılan bütün kötülükleri bağışlıyordu. Deryaları hiçbir şey bulandıramazdı. Deryaya nice büyük olumsuzluklar akardı. Ama devasa deryalarda onlar bir zerre kadar yer ancak tutardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke döneminde nice kötülükler, nice işkenceler yapılmıştı. Özellikle 3 yıllık boykot bütün müminleri açlıktan öldürmeyi hedefliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o günleri hatırlıyordu. Ama onları tebessüm ederek hatırlıyordu. Bir hatıra olarak hatırlıyordu. 13 yıllık Mekke dönemi acısıyla tatlısıyla artık sadece bir hatıraydı. Resul-i Ekrem Efendimiz de o hatıralarına atıfta bulunuyordu. Peygamber Efendimiz çadıra buyur ediliyordu. Ama bazıları da çadırı uygun bulmuyor ve Ebu Talib'in evine teşrif etseniz diyorlardı. Efendimiz de akil bize yer mi bıraktı buyuruyordu. Zira Ebu Talib'in oğullarından akil babasının evini satmıştı. Peygamber Efendimiz çadırda biraz istirahat ettiler. Sonra abdest aldılar ve çadırdan çıktılar. Tekrar devesine bindi. Terkisine yine Usame'yi aldı. Kâbe ile arasını İslam süvarileri doldurmuşlardı. Hem yolunu aşmaya çalışıyorlar hem de vereceği emri bekliyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanında Hazreti Ebubekir Efendimiz vardı. Onunla konuşarak ilerliyordu. Bu arada Kureyş kızları başörtülerini süvarilere doğru dalgalandırıyorlardı. Peygamber Efendimiz belirgin bir şekilde tebessüm ettiler, gülümsediler. Ve Ebubekir Efendimiz'e "Hasan bin Sabit ne söylemişti hatırlıyor musun ya Ebubekir?" diye sordu. Ebubekir Efendimiz hatırladı ve şiir okumaya başladı. İslam şairi Hasan bin Sabit yıllar önce bir şiirinde Mekke'nin fethedileceğini, Kureyş kızlarının İslam süvarilerine başörtülerini sallayacağını dile getiriyordu. Hasan bin Sabit'in şiiriyle dile getirdiği manalar şimdi fiilen yaşanıyordu. Önce hayal ediliyordu. Önce hayallerde canlanıyordu. Manalar, hedefler hayallere yansıyor. Hayallerini süslüyor, hayalleri kuruluyordu. Sonra hedefler rüyalara giriyordu. Rüyaları kuşatıyordu. En sonunda hayaller ve rüyalar hakikat oluyor, hakikate dönüşüyordu. İştenlikli fikrin sahipleri, samimi dava sahipleri bu çizgiyi hayatlarında şöyle veya böyle yaşıyorlardı. Bir de şairlerin ön sezgileri vardı.
derinden duyuşları, derinden görüşleri vardı. Derin şairlerde böyle asil bir hal vardı. Gelmekte olanı sezerlerdi, hissederlerdi. Bunu heyecanla duyarlardı ve şiirlerine konu yaparlardı. Şiirler yazarlardı. Hazreti Hasan bin Sabit derinlikli bir şairdi. Onun deruni dünyasında Müslümanların gelecek günlerine zaman zaman işaretler düşmesi garip değildi. Hasan bin Sabit'in yıllar önce yazdığı şiiri şimdi hayata bir şiir tatlığında giriyordu. Bir sevinç halesi içinde giriyordu. Peygamber Efendimiz yularını Muhammed bin Mesleme'nin tuttuğu devesinin üzerinde ilerliyordu. Müslümanlar da, müşrikler de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı izliyorlar, temaşa ediyorlardı. Alemlere rahmet olan Kabe'ye doğru yavaş yavaş ilerliyordu. Gül yüzünde doyumsuz bir tebessüm vardı. Aydan daha aydınlık bir gül yüzü vardı. Kainatın gülleri bir olmuşlar, bir gül yâre dönüşmüşlerdi. Güllerin oluşturduğu bir yâre dönüşmüştü. O varlıklar aleminin gül yârıydı. Gül yârdı. Onu şimdi sadece Mekke'de bulunanlar temaşa etmiyordu. Melekut alemi hayran hayran o sevgiliyi, o gül yârı temaşa ediyorlardı. Varlıkların sinesi güzelliğe dizayn edilmişti. Özellikle ins, cin ve meleklerin sinesinde işleyiş güzelliklere ilişkindi. Bir güzel gördüklerinde hayran kalırlar, hayran olurlardı. Bütün varlıklar, varlıklar aleminin en güzelini temaşa ediyorlardı. Altındaki devesi Kusva ritimli ritimli yürüyordu. Güzeller güzelini incitmeden yürüyordu. Kusva üzerindeki varlığın, alemlerin en güzeli, alemlerin biriciği olduğunu çok iyi biliyordu. Bir gün gelecekti. İnsanlığa rahmet olan ebedi aleme yürüyecekti. Gönüller dilhun olacaktı. Kalpler şerha şerha olacaktı. Kusva ise onsuz bu dünyada yaşamanın ruhsuzluğuna sadece 6 gün dayanabilecek. Ayrılık ateşi onu yakıp kavuracaktı. 6 gün sonra da Kusva bir daha aşmamak üzere gözlerini kapayacaktı. Peygamber Efendimiz Kabe'ye geliyordu. Asasını Hacer-i Lesved'e uzatarak selamladı ve tekbir getirdi. Tekbirine bütün Müslümanlar iştirak ettiler. Mekke-i Mükerreme tekbirlerle dalga dalga yankılanıyordu. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavafa başlıyordu. Kusva'nın üzerinde tavafını yapıyor, sonra iniyor, Makam-ı İbrahim'e geliyordu. Makam-ı İbrahim'de 2 rekat namaz kılıyor, daha sonra Zemzem kuyusuna varıyor, amcası Hazreti Abbas'ın verdiği Zemzem suyunu içiyor, abdestini tazeliyordu. Kabe'den Safa tepesine gidiyor. Tepede Allahu Teala'ya hamd ve dualar, niyazlarda bulunuyordu. Hamd ve duadan sonra Hazreti Halid'i çağırıyordu. Çatışmanın niçin çıktığını soruyor. Hazreti Halid Efendimiz ise olayı anlatıyordu. Peygamber Efendimiz bir kez daha bütün toplumun duymasını isteyerek, her kim evine sığınırsa o emniyettedir. Yaralılar öldürülmeyecek. Esir alınanlar öldürülmeyecek. Kaçanlar takip edilmeyecek buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sefa Tepesi'nde Hazreti Halid'le konuşurken, Medineli yeni iman iklimine girmiş olan müminler, adamımız kavmini buldu, artık burada kalır, bizimle Medine'ye dönmez diyorlardı. Diğer bazıları da benzer sözler söylüyorlardı. Bu sözlerin büyük bir bölümünü Resul-i Ekrem Efendimiz duymuştu. Onlara, benim bir ismim yok mu?
benim için Allah'ın kulu ve Resulü diyemez misiniz? Bilin ki benim hayatım sizin hayatınızdır. Ölümüm de sizin ölümünüzdür. Ben söylediklerinizden Allah'a sığınırım buyurdu. O sözlerin sahipleri başlarını yere eğdiler. Derin bir utancın içerisine girdiler. Daha sonra da aflarını dilediler, bağışlanma talep ettiler. İnsan sevgiliyi kaybedeceğini hissedince tabiiliği bozuluyordu. Doğallığını kaybetmeye başlıyordu. Bu durum kelimelere de yansıyordu. Konuşmalara da yansıyordu. Güzeli kaybetme hali ola ki kahretme hallerine dönüşebiliyordu. Kalbin savrulmalara düçar olmasıydı. Kalbi selimin, akli selimin işleyişinde trendin düşüşü başlıyordu. Kolay değildi. Tasavvurlarda bile sevgiliden uzak kalışı tasarlamak insanı çok zorluyordu. İnsanı zora sokuyordu, zora düşürüyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münim-i hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

güneş mi doğar? Hayır, bu senin gelişindir, gel. Bu evreni evren, toprağı toprak kılmak senin işindir, gel. Topraklar ve dudaklar çatladı, nasıl ansınlar adını? Rahmet kıl ey sevgili, bir damla su gönder, gel. Kavruldu çiçekler, menekşe boynun büktü binlerce yıl. Böylece seni ve buyruğunu bekledi, artık yeter, gel. Taşlar taş olmaktan bıktı, toprak toprak olmaktan. Kurduğumuz bunca yapılar çöktü, çökecek. Gör, gel. Güç netsin, soluk netsin, senden gelirmiş hepsi. Acı, bu son soluktur, bir bengüsü ver, gel. Güneşi gönderme bize ey sevgili, sen doğ. Bizi ısıtamaz oldu artık başka güneşler, gel. Yetmez mi bekleyişleri gül tomurcuklarının? Ne bülbül ne gül kaldı, gelmedi bahar, gel. Güller yine tomurcuktur, izin ver atsınlar. Günlerce gül yüzün görmek için bekler, gel. Seni nasıl çağırsak bize ses ver ey. Biz bunca toplandık, bunca yürek seni bekler, gel.

sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin tecellisiyle her zerre sürur bulur. Senin rahmetin öyle geniş ki rahmetinin bir cilvesi benim cennetim olur. Sen hiç kimseye muhtaç değilsin. Muhtaçlara görüp gözet.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

nuruyla bütün gönlümü fetheyleyen üstad. Gönlüm seni kutsi heyecanlarla eder yad. İlhamıma can geldi beraet haberinle, müminleri şad eyleyen ulvi zaferinle. Sıyrıldı ufuklardan o kasvetli bulutlar, göklerde melekler bu büyük bayramı kutlar. Milyonların imanını kurtardı cihadın, par par yanar imanlı gönüllerdeki yadın. Coşturmada imanları binlerle vecizen, tarihini kutsi heyecanlarla süzerken. İlhamımı mest etti tecellayı cemalin, Fatih gibi rehberleri andırmada halin. Dağlar gibi sarsılmadın en korkulu günlerde, her anı ölümler dolu tazyikin önünde. Dünyalara dehşet salıyor sendeki iman, sarsılmayan imanına düşman bile hayran. Rehber sana zira yüce peygamberimizdir, ölmez eserin gençliğe gösterdiğin izdir. Kur'an-ı Kerim'in ezeli feyzine erdin, İnsanlığa iman ve kemal dersini verdin. Ey başlara cennetlerin ufkundan inen taç, alem senin irfanına, irşadına muhtaç. Derya gibi nurlar taşıyor her eserinden, Allah'a giden nurcuların rehberisin sen. Milyonları derya gibi coşturmada sözler, cennetteki alemleri seyretmede gözler. Hikmet dolu her cümlede Kur'an'daki nur var. Her lemada bin bir güneşin huzmesi çağlar. Nur yolcusu insanlığa örnek olacaktır. Kutsi heyecanlarla gönüller dolacaktır. Mefkûresi günden güne erdikçe kemale, gark olmada iç alemi en tatlı visale. Coştukça denizler gibi kalbindeki iman, bin dersi hakikat veriyor ruhuna Kur'an. Azadedir İslam'ı saran tehlikelerden, davası temiz çünkü siyasi lekelerden. Her hamlesinin kuvve-i kutsiyesi vardır, vicdanları mesteyleyen ulvi sesi vardır. Aşkın ezeli sırrına erdikçe gönüller, yer yer donatır ufkunu sevda dolu renkler. Bir ülkeyi baştan başa fetheyledin ey nur. Nurun olacaktır bütün insanlığa düstur. Kur'an seni teyit ediyor mucizelerle. Ey şanlı gönül fatihi, hiç durmadan ilerle. Tarihi hayatın doludur harikalarla. Hiç sönmeden alemde güneşler gibi parla. Manzume-i şemsiyeyi temsil ediyorsun. Heybetli fezalarda hız almış gidiyorsun. İmanlı nesiller seni takip edecektir. Yıllarca, asırlarca peşinden gidecektir. Tarihi aşarken sen o iman dolu hızla, milyonları aşmış bütün evlatlarınızla. Birden açılır ruhuma esrarlı bir alem, vasfeyleyemez aşkımı şiirimdeki nalem.

0: Şirkten sonra en büyük günah insanlarla eğlenip alay etmektir. Vehb İbni Münebbih.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: kesmek gerektir ve selam.
1: Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi, bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birlerine göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını,
gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. O peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah

amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler. Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi, bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Şirkten sonra en büyük günah insanlarla eğlenip alay etmektir. Vehb İbni Münebbih.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Kerim Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. El-Kerim, keremi, yardımı ve ikramı sonsuz olan, hiçbir karşılık beklemeden veren, ihsan eden, cömertlikte tek olan, her türlü iyiliğin ve faziletin sahibi olan demektir. Neml Suresi. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince, o bilsin ki Rabbim müstağnidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Kerimdir, çok kerem sahibidir. El-Kerim'dir o, yardımı, ikramı, cömertliği sonsuz olandır. Kullarını yaratıp onlara sonsuz nimetlerle ikramda bulunandır. Malikel mülktür, El-Kerim'dir o. Mülkünde ağırlayan, ruhundan ruh üfleyen, can veren, mülkünden mülk vererek insanların dünya hayatlarını ahiretlerine en büyük vasıta kılandır o. Öyle bir hükümdardır ki rahmetiyle kuluna bu dünyayı nasıl geçirmesi gerektiğini de gösterendir o. Değerli kardeşlerim, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de muhteşem hayat şifrelerine kulak verelim. Yüreğimizle dinleyelim. El-Kerim olan dostumuz Rabbimiz Celle Celaluhu bize neler söylüyor? O zaman daha iyi tanıyacağız Rabbimizi. O zaman gerçekten ibadet edeceğiz o tek olan Allah'a Celle Celaluhu. O zaman daha bir aşkla koşacağız seccadelere ve secdelere. O zaman çok mu geç kaldık Allah'ım seni tanımakta diye yanacağız. Aziz kardeşlerim, yaşıyorsak hiçbir şey için geç değil. Henüz şehadet alemindeyiz. Yani görünen alemde ve gördüğümüz alemdeyiz. Ecelimiz gelmedi henüz. Vakit var daha. Bilmediklerimizi öğrenebilir, bunları hayatımıza geçirebilir, onun rızasına ulaşabiliriz. Sahabe-i kiram efendilerimizin boyutlarında örnekler var bizim için. Kelime-i şehadet getirdikten bir süre sonra, bir vakit namaz bile kılamadan cihat meydanında şehit olup, Gül Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şehadetiyle cennete göçenler var. Bizler ise hayat mücadelesinin, nefis savaşının mücahitleri, yani nefis savaşının savaşçılarıyız. Öğrenmeye çalışıyoruz. Çok zor ulaştık bugünlere ama öğreniyoruz. Bu yolda öğreniciyiz ya. Dinleyelim bakalım yüce Rabbimiz ne buyuruyor. Tevbe Suresi. Allah
müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine cennet vermek üzere satın almıştır. Allah yolunda çarpışacaklar da öldürülecekler ve öldüreceklerdir. Kur'an-ı Azimüşşan'ı, şanı yüce olan Kur'an'ı hep yüzünden okuduk. Manasını anlayınca ise adeta bir sevda kaplıyor yüce kitabımıza karşı yüreğimiz. İşte Tevbe suresinin bu müjdesi yüreği yangınlara sürükleyen ayetlerden biridir. Keremi, cömertliği, verişin namutenahiliğini hissedersiniz bu ayette. Sınırsız veren, kerim olan El-Kerim'dir o. Bizi yaratan, ruh üfleyen, bedenimize en güzel şekil verip Ahsen-i Takvim suretinde yaratan o. İsra suresi. Andolsun ki biz insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Karada ve denizde taşıtlara yükledik ve temiz yiyeceklerden onları rızıklandırdık. Onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. Aziz kardeşlerim, mülkünden mülk veren, bizi varlık sahibi yapan o ve yarattığı halifem dediği kuluna sevgiyle bakan ve o kulunu bu dünyayı nasıl yaşaması gerektiği hakkında şifre veren peygamberleri ve mukaddes kitaplarıyla destekleyen o. Adeta Rabbimiz bizlere, haydi ey güzel kulum, can emanetini, beden emanetini, mal emanetini, hepsini ben verdim sana. Onların hepsi emanettir sana. Şimdi o emanetlerin hepsini bana sat. Sat ki senin için muhafaza edeyim. Dünya hayatının bitiminde, ebedi hayatında sana daha çok lazım olacak olan o ebedi hayatında sana iade edeyim. Hem sen bu ticaretle hep karlı çıkacaksın. Çünkü sana emanet olarak verdiğim her şeyi bu dünyada da zaten kullanacaksın. Emanetlerini bana satmazsan, benim emir dairemde hareket etmezsen, zaten kimsenin elinde kalmıyor ki bunlar. Adı üstünde emanet hepsi. Ölüm gelince hiç kimse canımı vermem, malımı vermem, bunlar benim diyemiyor. Sessiz sedasız malını arkada bırakıp canını meleklerime teslim edip bana dönüyor. O halde gel, bana sat emanetlerini ve bu karlı alışverişle geçir ömrünü. Ve Rabbimiz ömür sermayemizi cennet karşılığında satın almak istiyor, bize müşteri oluyor. Halbuki El-Kerim olan, bu ömrü veren de O'dur. Bu alışverişteki sözleşmenin adı misak ya da imandır. Kârımız ise şunlar olacak. Fani, yani geçici olan ölümsüzlük, yani ebediyet kazanır.
Allah yolunda sarf edilen ömrün her dakikası gelip giderken, tohum misali zeval bulup, zahiren kaybolup ölürken, ahiret aleminde açan bin bir çiçek olur. Bu fani ömrün fiyatı olarak cennet verilecek bu alışverişte. Çünkü o El-Kerim'dir, o Rab'tır, yücedir, şanına yakışanı verir, şanınca verir. Fani bir ömre karşılık cenneti baha biçer. Çünkü öylesine Rahman ve Rahim'dir ki o, dostlarım, kullarını öylesine sever ki o, cenneti vermek için baha değil vesile arar. El-Kerim'dir o, hazinesinden vermek için kulunu bekleyendir o. Madden ve manen vermek için bekleyendir o. Nebiler Nebisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne güzel buyurmuş. Rabbimiz Tebareke ve Teala her gece, gecenin son üçte biri kaldığında dünya semasına rahmetiyle iner de, bana kim dua eder ki onun duasına icabet edeyim? Benden kim isteyecek ki ona dilediğini vereyim? Benden kim mağfiret diler ki onu mağfiret edeyim der. Değerli kardeşlerim, yüce Rabbimiz bizlerle alışveriş yapmak istemektedir. Bu alışverişteki kâr, her aza ve organın kıymetinin birden bine yükselmesidir. Emanetçi olduğumuzu idrak ederek, daha yolun başında, tamam ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, sen benim yegane sahibim, bana verdiğin her şeyi, aslında senin olan lütuflarını, bu dünyada senin malın olduğunu bilerek ve senin hesabına kullanacağım dersek, bütün azalarımızın kıymetini birden bine çıkarmış oluruz. Zira o sultanın nezdindeki değerlendirmenin bize fısıldanan en küçük oranı budur. Bire bin verilmesi. Yüce Rabbimizin lütfumla karşılayacağım dediklerinin oranını bilmiyoruz bile. Mesela akıl nimeti. Bu nimeti Cenab-ı Hak yolunda tasarruf etmeyip, harcamayıp, nefsin hesabına kullanırsak, bize korkunç acılar çektirir. Hatalarda, günahlarda istimal ederiz. Halbuki sahibine satarsak o aklı, şu kainattaki sonsuz rahmet hazinelerini açan tılsımlı bir anahtara dönüşür ve bizim ruh dünyamızın huzurla dolmasına sebep olan bir nimet olur. Bu alışverişin, yani nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak, onun emir ve yasak dairesinde yaşamak alışverişinin en karlı tarafı da hayatının ibadete dönüşmesidir. Uykum bile ibadet olur. Helal rızık arayışımız bile ibadet olur. Emanetlerini verdiğin sultanlar sultanı, alemlerin sahibi olan Allah Celle Celaluhu büyük bir kerem sahibidir. Onun nezdinde gülümsemek
sadaka olur. Bir güzel söz söylersin, sadaka olur. Selam verirsin, sadaka olur. Üç defa İhlas suresini okursun, bir hatim sevabı alırsın. Kâbe'de bir rekat namaz kılarsın, 100.000 rekat namaz sevabına nail olursun. Ravza'da bir rekat namaz kılarsın, namazın 1000'e katlanır. Kadir gecesini ihya edersin, yaşayabileceğin 1000 aydan hayırlı olur o gecen. Çünkü o El-Kerim'dir, bol bol ikram edendir. Bir karz-ı hasende bulunursun, bir fakire, düşküne, darda kalmışa borç verirsin. Adeta Rabbine borç vermiş olursun. Karşılığını onun fazlından alırsın. Daha bizim bilmediğimiz nice ikramları özel kulları için saklar o sultanlar sultanı. El-Kerim'dir o. Secde suresi. Bizim ayetlerimize öyle kimseler iman eder ki, onlarla kendilerine öğüt verildiği zaman secdelere kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler de büyüklük taslamazlar. Onların yanları yataklardan uzaklaşır, korku ve ümit içinde Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayıra sarf ederler. Şimdi hiç kimse kendileri için yaptıklarına karşılık gözler aydınlı olacak şeylerden neler gizlenmiş olduğunu bilemez. Ey kerem sahibi, cömert ve sonsuz rahmet sahibi olan Rabbimiz, bizleri El-Kerim isminin tecellileriyle veren ellerden eyle. Mal emanetini senin yolunda harcayanlardan, kim bir iyilik getirirse ona ondan daha üstün karşılık vardır ayetinin gölgesinde yaşayanlardan eyle. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ifade buyurduğu gibi, her sabah gökten iki melek iner. Birisi, Allah'ım infak edene karşılığını ver, Allah için verene karşılığını ver. Diğeri, Allah'ım cimrilik edene de telef ver diye dua eder. Allah'ım bizi Habibinin yolunda yürüyenlerden eyle. Allah'ım sen bizi her kuluna gülümseyebilenlerden, hep güzel söz söyleyebilenlerden, insanları sen yarattın diye sevenlerden, malını, canını, bütün varlığını senin yolunda seve seve infak eden cömertlerden eyle. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Tarihin eline verdiği mührü, davası uğruna kullanan adam. Kim ne derse desin fütur etmeyiz. Seni seviyoruz savunan adam. Mühürlü gözleri görmediğinden, sandıkları gibi sanılan adam. Yarınlar farkında, tarih farkında. Seni seviyoruz savunan adam. Mağdurun, mazlumun gözünde ışık, sebepsiz dertlere salınan adam. Zulme uğratılmış şüheda ile seni seviyoruz savunan adam. Öksüzün yanında çaresize dost, her zaman hayır ile anılan adam. Yalnız değilsin. İşte milyonlar seni seviyoruz savunan adam.

0: gergef gergef çile çile yumağı, yalınız Allah'a sığınan adam, çileyle yorulmuş bizler hepimiz.
1: Fussilet 29. Cehennemliklerin Duası. İnkar edenler, ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar, diyeceklerdir.

Ben yürürem yane yane, aşk boyadı beni kahane. Ne akılem ne divane, gel gör beni aşk leyleti. Gah eserem yeller gibi, gah tozaram yollar gibi, gah akaram seller gibi, gel gör beni aşk neylet. Akan suluyun çağlarım, dertli ciğerem dağlarım, şeyhim anuban ağlarım, gel gör beni aşk neylet. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağladım güldür beni, gel gör beni aşk leylet. Mecnun oluban yürürem, ol yari düşte görürem. Uyanıp melül olurum, gel gör beni aşk leyleti. Miskin Yunus biçareyim, baştan aşağı yârim. Dost ilinden avarıyım, gel gör beni aşk leyleti.

0: Şirkten sonra en büyük günah insanlarla eğlenip alay etmektir. Vehb İbni Münebbih.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

sevsin seni gönüller. Artık kıymetin bilsin. Neşroldukça nurların, naşirlerin sevinsin. Affet bizi üstadım, seni çok seviyoruz. Artık kadrin kıymetin bizler de biliyoruz. Bizler

Aşk cefa ülkesinde umudun rüyasıdır. Aşk ölümcül bir hülyadır, anlayamadım. Ey sarı gök bulutu, ey ıstırap gülşeni, son bir karanfil gibi taşıyacağım seni. Kalbimin Hüsnü Yusuf mahrem bahçelerinde, derindesin, rüya kadar derinde. Aşk ipek bir karanlıktır, kollayamadım. Soylu, nazlı, esrarlı, gecenin bir vaktinde gelen çiçekler için tenhasında kuşlar uçan, sulara karışıp akmak isterim. Kan çölünün ıssız vahalarından saadet burcuna çıkmak isterim. Gitmeliyim buralardan seninle, kalırsam surları yıkmak isterim. Aşk gizemli bir şarkıdır, dinleyemediğim, ayrılığın arkasından duyulan. Gün doğuyor, neden gülemiyorum? Siyah bir tan yerinde beklemek yakışmaz bana geceyi. Eylül mü vurdu güllerimi, bilemiyorum. Aşk isyankar bir korkudur, sonlayamadığım. Gece yolculuğuna takılır ayakları, özlem beyaz bir gül açar bağrında. Yar kokusu yayılsın diye kaldırımlara, ölü ve gözü yaşlı bırakır çocukları. Arı beyi konunca ruhun zümrüt taşına, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Diriltir sarı saçlı kırılgan aynaları. Aşk veremli bir türküdür, söyleyemediğim. Nameleri doruklardan yayılan, anılar sehpasında takıyor boynumuza kırmızı urganları. Kötürüm bir vadide geziyor kurbanları. Her aşkı dare çeken vefasız Leyla'sıdır. Alır avuçlarına, öper ısırganları. Aşk cefa ülkesinde umudun

anasından doğup dünyaya geldi. Melekler altına kanadın serdi. Resulün hırkasın tacını giydi. Yemen illerinde Veysel Karani, Yemen çöllerinde Veysel Karani. Allah Resulünün aşkıyla, sevgisiyle yanan Veysel Karani.

Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında tozlara batsam, hub cemalin bir kez düşümde görsem, ya Muhammed canım arzular seni. Ali ile Hasan, Hüseyin anda, sevdası gönüllerde, muhabbet canda, yarın mahşer günü hak divanda, ya Muhammed canım arzular seni. Yunus senin methin eder dillerde, dillerde, dillerde, her gönüllerde, arayı arayı gurbet illerde, ya Muhammed canım arzular seni.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604, 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80, 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444, 322 0444, perayeşilçınar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok kıymetli davet ediyor dinleyicileri. Bugünkü Risale-i Nur dersimizde, Nur İklim programında Lem'alar Risalesi'nden 17. Lem'a kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin inşallah. Bir ömür boyu Risale-i Nur'lar okumayı, anlamayı, anlatmayı nasip eylesin inşallah. Hakikaten biz Risale-i Nur'da okurken şu manayı görüyoruz. Risale-i Nur'lar birer ameliyat-ı cerrahiye yapıyor insanı. Ne kadar yaralıysak, kalbimiz, ruhumuz, aklımız, latifelerimiz, gözümüz, cihazatımız ne kadar yaralıysa, nurları okudukça belli bir zaman sonra o yaralarımızın tedavi olduğunu hissediyoruz. O sebepten biz şöyle diyoruz. Lütfen ama lütfen, hiç olmazsa günlük 5-10 dakika elimize Risale-i Nur'ları alalım ve nasıl ki zihnimizin dinlenmesi için, bedenimizin dinlenmesi için kendimize vakit ayırıyorsak, kalbimizin ve ruhumuzun dinlenmesi için de günlük hiç olmazsa 10-15 dakika nurları ayıralım. Zamanla Risale-i Nur'un ne kadar bizi tedavi ettiğini, zamanla kainata bakış açımızın değiştiğini hakikaten göreceksiniz. Küçük bir hatıra anlatır derse başlayalım. Isparta'da Zarif Ahmet abimiz var. Nur hizmetinde kadim bir abidir. Eski abilerden biridir. Zarif Ahmet abinin şöyle bir hatırası vardı. Şimdi programımızı dinleyen böyle nur derslerine katılan abiler bilirler. Zarif Ahmet abi böyle hep böyle hizmete, Risale-i Nur'a insanları teşvik eden, hep böyle ömrümüzü ve hayatımızı bu hizmet yolunda harcamayı teşvik eden çok muhterem bir abi. Şöyle bir hatırası vardı. Bir programda şöyle dedi. Dedi ki bir gün bir kabızbast hali bastı böyle. Bir gaflet hali bastı. Sonra ne yaptımsa o hal geçmedi. Böyle ruhum sıkıyorlar sanki. Böyle bir sıkıntı hali bastı. İnkıbaz. Sonra diyor elime aldım bir kitabı. Herhangi bir yeri açtım. Kapattım kapıları. Ve haykıra haykıra 45 dakika bir saat okuma yaptım. Bağıra bağıra. Kapattım. Sanki ameliyattan çıkmış bir insan gibi bütün sıkıntılarımın gittiğini gördüm. Dedim ki artık Risale-i Nur'lar birer merhem oldu bana. Biz de o manada kendi alemimizde günlük evet farzlarımıza çok dikkat edeceğiz, sünnetlerimize dikkat edeceğiz, tesbihatımızı yapacağız. Aynı zamanda günlük okumamızı ihmal etmeyeceğiz. Bazen dinleyicilerimiz hakikaten bize ulaşıyor. Gerek özelden gerek dışarıda karşılaştığımız zaman şunu diyorlar. Sizin okuduğunuz, ders yaptığınız yeri sonradan ben okudum. Çok farklı manalar anladım. Ben de şunu diyorum. Belki bizim anlatımımızdan çok çok daha güzel şeyler anlamışsın. Çünkü bizim vaktimiz kısıtlı, ilmimiz nakız. Ve bu kısacık vakitte bu manaları aşmaya çalışıyoruz. Şener Dilek abimizin çok güzel bir şeyi var. Bir yer anlatırken diyor ki, daha da aşmak istiyorum ama açamıyorum. Kalbime çok mana geldi, tam açamıyorum. Çünkü kalbin dili yok ki söylesin. Hani kalbin dili yok. Kalbe geliyor ama açamıyoruz. Yani biz de bazen burada bir manaya çok... Hakikaten böyle alemimizi alıyoruz, Allahu Ekber diyoruz ama açarken belki bazen düsturlar dışına çıkmamak için çok fazla mana veremiyoruz. Onun için okuduğumuz yerleri sonradan okursan çok güzel olur. 17. lema, 3. nota ve bugün Cihan Biçen hocamla beraberiz. Geçen hafta da beraberdik, Allah razı olsun. Dersimize iştirak ettiler. Böyle hissedar olduk, istifade ettik. Bugün de beraberiz Cihan Hoca ile beraber. Buyurun hocam, 3. nota.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü nota. Ey gafil insan, bil ki Galat-ı His nevinden gayet muvakkat dünyayı layemut ve daimi görüyorsun. Etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve müstemir gördüğünden fani nefsini de o nazar ile sabit telakki ettiğinden yalnız kıyametin kopacağından dehşet alıyorsun. Güya kıyametin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi yalnız ondan korkuyorsun. Aklını başına al. Sen ve hususi dünyan daimi zeval ve fena darbesine maruzsunuz. Senin bu galat hissin ve mağlatan şu misale benzer ki Bir adam elinde olan aynasını bir hane veya bir şehre veya bir bahçeye karşı tutsa, misali bir hane, bir şehir, bir bahçe o aynada görünür. Edna bir hareket ve küçük bir tagayyür aynanın başına gelse, o hayali hane ve şehir ve bahçede her cümeş ve karışıklık düşer. Hariçteki hakiki hane, şehir ve bahçenin devam ve bekası sana fayda vermez. Çünkü senin elindeki aynadaki hane ve sana ait şehir ve bahçe yalnız aynanın sana verdiği mikyas ve mizan iledir. Senin hayatın ve ömrün aynedir. Senin dünyanın direği ve aynesi ve merkezi senin ömrün ve hayatındır. Her dakikada o hane ve şehir ve bahçenin ölmesi mümkün ve harap olması muhtemel olduğundan, bir dakika senin başına çıkılacak ve senin kıyametin kopacak bir vaziyettedir. Madem öyledir, sen bu hayatına ve dünyana çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme.
1: Evet, üçüncü notadan gelelim inşallah. Ey gafil.
2: Üçüncü nota, ey gafil insan, bil ki galat-ı his nevinden gayet muvakkat dünyayı layemut ve daimi görüyorsun.
1: Evet Cihan Hocam, benim notalarda en sevdiğim şey, nota böyle insanı uyandırıyor yani. Evet, tefekkürlü bir derstir. Fakat bir yerde insanı uyandıran bir derstir. Bakın, üstadımız ilk notadan beri ne diyor? Bakın, kendi nefsime demiştim, ey gafil insan. Evet, burada ne diyor? Ey insanlar. Aşağıda diyor, çok güzel nota, her notada sanki üstadımız böyle. Üstadımız hususi olarak, ey insan, senin elinde bulunan nefsin. Ey kafirlerin çocuklarının telaşa düşen. Ey vatan gençleri. Bakın, üstadımız sanki böyle bu notalarda, her bir nota bir trafikteki levha gibi uyandırıyor. Uyan, kendine gel. Ey gafil insan. Ey gafil insan, değil mi? İnsan gaflette olabiliyor yani. Yani bu gaflet bazen o kadar kalın oluyor ki yani. İnsan gaflette olduğunu dahi hissetmiyor yani. Ben. Evet. Ey gafil insan. Bir iki.
2: Galat-ı hisseminden gayet muvakkat dünyayı layemut ve daimi görüyorsun.
1: Yani hissiyatlarımızı, herkes kendi hissiyatını bir düşünse, bize deseler ki bundan sonraki hayatında planın ve programın nedir, değil mi? Sanki ebedi dünyada kalacak plan yapıyoruz, değil mi? Yani o kadar planlarımız var ki, biz planlarımızı kağıda döksek, hayallerimizi kağıda döksek, isteklerimizi kağıda döksek, yani bu dünya değil, üç dünyada havesler yetmez bize yani, bak. Çünkü bütün Allah bütün hissiyatlarımızı ebed için yaratmış ve bütün latifeler ebediyet istiyor. Fakat gafletten dolayı bu ebediyet hissi bazen dünyaya dönebiliyor yani. Yani artık dünyevi programlarımız, planlarımız o kadar ardı ardına geliyor ki yani. Dünya muvakkat, biz misafirhanedeyiz. Daha önceki derste okuduk, harap olacak bir dünya, yıkılacak bir dünya, değil mi? Üstadımız burada çok güzel dedi yani, bak yani. Senin harabıyla, yani dünyanın harabıyla, senden de fark ediyor. Bak, harap olacak bir dünya, yıkılacak bir dünya, biçare bir dünya, sergerdan bir dünya. Ama biz bu dünyaya hislerimizle öyle bir bağlanıyoruz ki daimut ve daimi görüyorsun. Sanki bu dünyada biz vefat etmeyeceğiz maşa. Beka gibi kalacak. Yani ebedi kalacağız gibi. Ve dünyaya bakış açımız öyle oluyor. Aslında insan dünyaya aşkla bağlamasının bir sebebi de bu yani. Dünya bazen tatlı yüzünü gösteriyor. Arkasından tokadını veriyor ama. Hani dünya abi ben bir böyle bir sevimli yüzünü gösteriyor ve insan artık hayaller, planlar kurmaya başlıyor. Değil mi? Nasıl öyle? Mesela adam küçük bir iş yeri açıyor. Biraz kazanıyor. Biraz konfor artıyor. Hayatı biraz daha kazançla geçiyor. Bakıyorsunuz daha büyüğünü istiyor. Daha büyüğünü istiyor. Daha büyüğünü istiyor. Bir araç alıyor. Biraz araçta rahatlık görüyor. Fakat bakıyor ki bunun ilerisi var. Bak, önü açık yani. Elde ne yok, ihtiyaçta var. Ve bu istekler sürekli ardı ardını istediği için artık dünyada kendisi layemut görüyor. Planını ona göre yapıyor. Evet. Etrafına ve dünyaya.
2: Etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve müstemir gördüğünden, fani nefsini de o nazar ile sabit telakki ettiğinden, yalnız kıyametin kopacağından dehşet arıyorsun. Güya kıyametin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi yalnız ondan korkuyorsun.
1: İslam'ımız diyor, ölüm gelse başkasına verir. Musibet düşünse başkasına verir. Bak kendisine vermiyor, kendi dünyamıza vermiyor yani. Hemen herkes kıyametin kopmasını konuşuyor, kıyametin alametlerini konuşuyor. Fakat kimse demiyor ki ya benim kıyametim benim ölümüm yani. Vefat ettikten sonra kıyamet kopsa ne olacak? Ben vefat ettim artık. Evet, amelime göre kıyameti göreceğim ama bak yani dünyaya bağlanmak insanın dünyadaki faniliğini unutturuyor. O sebepten yani hadis-i şerifte geçiyor. Dünya hani dünya lezzetleri deniz suyu gibi. Yani içtikçe içer insan daha sonra ne yapar? Daha sonra sancısını çeker yani. Zehirli bal gibi diyor üstadımız. Zehirli bal gibi yani. Yani dışarıdan çok cazibeder. Yedikçe yiyesin geliyor. Fakat yedikten sonra ağrısı sızı başlıyor. Bir yerde 40 cam parçası diyor yani. Yani ebedi alem elmas parçası, elmas kıymetinde dünyevi işler diyor, cam parçası yani. Cam parçası, al avucuna cam parçası, istediğin kadar al, avuçladığın an elin parçalanır. İşte dünyayı da biz kalbimize sarıldığımız zaman artık dünya bir yerde kalbimizi parçalıyor yani, değil mi? Ama ne yapıyoruz biz? Dünyaya bağlanınca Allah muhafaza kendi ölümümüzü unutup kıyameti düşünüyoruz.
2: Aklını başına al. Sen ve hususi dünyan daimi zeval ve fena darbesine maruzsunuz. Senin bu galat-ı hissin ve mağlatan şu misale benzer ki...
1: Evet, sen ve hususi dünyan. Değil mi? Nice pehlivanlar, nice cengaverler, nice komutanlar öyle bir hastalığa düşer olmuşlar ki kılıcını dahi tutamıyor yani. Bir bardak suyu tutamıyor. Ama bazen bize her an bir saniye sonramız, bir dakika sonramız garanti değil yani. Zeval ve fena darbesini. Kapıya çıkarsın, Allah muhafaza küçük bir kaza geçirsin. Ahiret kapısı açılır. Bizim hususi dünyamız her an zeval ve fena darbesine maruz. Evet.
2: Senin bu galat hissin ve mağlatan şu misale benzer ki bir adam elinde olan aynesini bir hane veya bir şehre veya bir bahçeye karşı tutsa, misali bir hane, bir şehir, bir bahçe o aynede görünür. Etna bir hareket ve küçük bir tagayyür aynenin başına gelse, o hayali hane ve şehir ve bahçede her cümerç ve karışıklık düşer. Hariçteki hakiki hane, şehir ve bahçenin devam ve bekası sana fayda vermez.
1: Evet, elinize büyük bir ayna alın. Hani fen derslerinde anlatırlar. Çukur ayna alın elinize. Ve büyük bir binaya tutun. Bütün bina aynanın içindedir. Birisi geldi, sizin aynanıza darbe vurdu ve aynanız kırıldı. Şimdi aynanız kırıldı. Dolayısıyla ayna kırıldığı için içindeki o büyük saray darmadağın oldu. Ve artık kayboldu. Şimdi ayna kırıldığı için mi saray dağıldı? Değil. Yani bakın çok çok güzel. Şimdi hariçteki hakiki hane, şehir ve bahçenin devam bakasına fayda vermez. Senin aynen kırılmış. Saraya bir şey olmamış, haneye bir şey olmamış. Evet.
2: Çünkü senin elindeki aynadaki hane ve sana ait şehir ve bahçe yalnız aynenin sana verdiği mikyas ve mizan nedir?
1: Aynen küçükse küçük görürsün. Eğer aynen çok büyükse, değil mi? Büyük bir binayı sarayı ve birkaç sarayı gösterdi. Aynenin ölçüsüyle kabiliyeti nispetinde sen sarayı görürsün yani. Evet.
2: Evet, senin hayatın ve ömrün aynedir.
1: Allahu Ekber. Allah Allah. Demek biz, üstadımız diyor, herkesin bu dünyadan ayrı bir hususi dünyası var yani. İşte bütün kainata bakış açımız hususi dünya. Bizim kendi aynamız, üstadımız diyor ya, mesela elemli olan, ağlayan bir insan bütün kainata ağlar görür. Zikir halinde olan bir insan bütün kainatı zikrederek görür. Neşeli olan bir insan bütün kainatı neşeli görür. İşte bizim kendi aynamız eğer nurani ise, bakın hayatın da ömrü aynadır. Bizim ömrümüz, hayatımız nurani ise, ibadetle ise, alemimiz buysa, bütün kainatı öyle görürüz. Ama bir adamın aynası çirkinse, kirliyse, çamurluysa, kalp ve ruhu kirliyse, yaralıysa, günahlarla doluysa, bu insanın kainata bakışı çok farklı olur. Yanınıza iki kişi geldi, düşünün. Birisi Allah dostu, veli bir zat. Geldi size kainattan öyle örnekler anlattı ki, öyle temsil anlattı ki, siz onun anlattığı temsillerle hayali olarak cennete gittiniz. Ve birisi geldi, başka birisi, küfranı bir zat. Ve size öyle şeyler anlattı ki, öyle şey anlattı ki, siz dünyadan usandınız. Hani olur ya, öyle dostunuz var ki, yanınızda oturduğu zaman size huzur verir, değil mi? Sizi rahatlatır. Çünkü kalbi ve ruh aynası huzurludur. Ama öyle insanlar var ki, yanınızda oturduğu zaman daralırsınız, sıkılırsınız, bunalırsınız. Çünkü kalp ve ruhu zulmet içindedir. Demek ki insanlar dışarı aksettikleri sözleri, bakışları, konuşmaları, kainata bakışları, kendi hususi dünyasındaki, kalp ve ruhundaki ve kendi direğindeki aynenin kainata bakışıdır.
2: Senin hayatın ve ömrün aynedir. Senin dünyanın direği ve aynesi ve merkezi senin ömrün ve hayatındır. Her dakika o hane ve şehir ve bahçenin ölmesi mümkün ve harap olması muhtemel olduğundan her dakika senin başına yıkılacak ve senin kıyametin kopacak bir vaziyettedir. Madem öyledir, sen bu hayatına ve dünyana çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme.
1: Burada çok ince bir mana var. Hani Amin Resul'de geçiyor. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Sırınca Allah hiçbir nefse kaldıramayacağı imtihanı yükü yükletmez. Fakat biz kendi yükümüzü kendimiz yükletiyoruz. Yani kendi dünyamızı, kendi aynemizi o kadar ağır işler yüklüyoruz ki. O kadar ağır yükler yükletiyoruz ki. Ve ne yapıyoruz? O yükleri kaldıramayınca diyoruz ki yükümüz ağır, dünya ağır, İşimiz ağır, kalbimiz ağır, ruhumuz ağır, bedenimiz ağır. Biz kendi yükümüzü yükletiyoruz. Değil mi? Her insanın kaldırabileceği bir yük vardır. Bu sadece maddi değil, manevi de öyle. O yükün altına fazla girerse, bu sefer ne oluyor? Artık bu dünyada bu yükü kaldıramıyor yani. Yani insan bir de kadere fetva verilmesi var yani. Yani hani geçiyor, bir insan başına bir musibet gelirse, hani kendi günahlarından tövbe istiğfar etsin. Acaba hangi günahım ya Rabbi bu musibete sebep oldu diye. Bazen yaptığımız hatalar, işlediğimiz günahlar, şeyler kendi yükümüzü ağırlaştırıp imtihanımızı zorlaştırabiliyor. O sebepten o manaya dikkat etmek lazım. Kendi hususi dünyamızı, aynamızı sürekli ne yapmamız lazım? Nurlu tutmamız lazım. Evet, vaktimiz çok az. Dördüncü notanı biraz okuyalım.
2: Dördüncü nota, bil ki ekseriyetle Fatır Hakim'in adetidir. Ehemmiyetli ve kıymetli şeyleri aynı ile iade ediyor. Yani ekser eşyanın misliyle tazelenmesi, mevsimlerin tebeddülünde, asırların değişmesinde o kıymetli, ehemmiyetli şeyleri aynı ile iade ediyor. Yevmi ve senevi ve asri haşirlerin umumunda şu kaide-i adetullah ekseriyetle muttarit görünüyor. İşte bu sabit kaideye binaen deriz. Madem fünunun ittifakıyla ve ulumun şehadetiyle hilkat şeceresinin en mükemmel meyvesi insandır. Ve mahlukat içinde en ehemmiyetli insandır. Ve mevcudat içinde en kıymetli insandır. Ve insanın bir ferdi sair hayvanatın bir nevi hükmündedir. Elbette kat'i bir hads ile hükmedilir ki haşir ve neşr-i ekberde beşerin her bir ferdi aynı ile cismiyle, ismiyle, resmiyle iade edilecektir.
1: Aynı ile, cismiyle, ismiyle, resmiyle iade edilecektir. Üstadımız 7. meselede insanı o kadar güzel anlatıyor ki yani. Değil mi? İnsan diyor şu kainatın bir halifesidir. İnsan şu kainatın en külli meyvesidir. Yani o kadar güzel anlatmış ki yani. Hakikaten bu kadar kıymetdar olan, halife-i zişan olan insan ne yapacak? Elbette Haşr-ı Ekber'de Cenab-ı Hak bu kadar kıymet verdiği bir insanı Ruzi Mahşer'de hesabını soracak değil mi? Elbette hesabını soracak yani. Evet kıymetli dinleyiciler, bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz. İnşallah başka bir nur dersinde görüşmek dileğiyle. Her dersin sonunda dediğimiz gibi bulunduğunuz ilde, ilçede, köyde, kasabada neredeyseniz Risale-i Nur dersine katılmak isterseniz radyomuza ulaşarak nur derslerine katılabilirsiniz. Ve yine Risale-i Nur eserine ulaşmak isterseniz yine radyomuza ulaşarak nur eserine ulaşabilirsiniz. Her gün sabah 7.30 ve akşam 17.00'da Nur ikliminde her gün farklı sesler, farklı abiler, farklı hocalar, farklı iman dersler dinleyebilirsiniz. Aracınızda ise 91.0. Eğer radyo çekmeyen bir bölgedeyseniz internet üzerinden davet ürünü yazarak dinleyebilirsiniz. Eğer evinizde, işlerinizde ise yine yerel kanaldan 91.0'dan takip edebilirsiniz, abone olabilirsiniz, yorumlarınızı yazabilirsiniz ve en önemlisi dua ederek bu derslerin devamını inşallah kıyamete kadar devam etmesi için külli bir duaya ihtiyacımız var. Allah'a emanet olun, selametle kalın, nur ile kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Onlar gideli çok zaman oldu. O ve onun arkadaşları ve takip edenler. Bizse burada çaresiz ve yalnızız. Dua ediyor ve bekliyoruz ümitle. Geri dönüp gittikleri kutlu yere bizi de götürsünler diye.

0: Şirkten sonra en büyük günah insanlarla eğlenip alay etmektir. Vehb İbni Münebbi.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

İmam Hatip'liğim, ufukta simsiyah karabasanla, simaları mübhem, sözleri mübhem, öyle bir çığlık ki sura benziyor, başıma yıkıldı fildişi kulem. Yer yarıldı sanki zeminim kaydı, felaket fışkıran girdabı gördüm. Bütün gezegenler hortumlanıyor, bu felaketlere ben mi götürdüm? Faili meçhulün faili gibi, ayağım boynuma zincirle bağlı, anasını kesen sırçalı köşkte, benim ayaklarım neden bu halde?

Ruhum kanatlanır, lakin bağlıyım. Çelikten kelepçe dikenli zincir. Her hareketimde azgın bir vuruş. Kudurmuş köpekler gibi kemirir.

Benim ifritlerin savaş alanı. Çarmıha gerilmiş çivilenmişim. Çağdaşlık denilen muamma ile işgal ettikleri meğer benmişim. Çığlıklar geliyor da Betül Arz'dan. Arz'ın haykırışı doğum sancısı. Öttür düdüğünü. Öttür bakalım. Gelmiş geçmişler.

Surlar delik deşik her yer harabe. Sarayda hınç oldu kristal vazo. Cinsiyet belirsiz, karman karışık. Yıkılsın Gomore, yıkılsın Sodom. Yarının alnında kader çizgisi, evladımın boynundaki pırlanta. Kıratın yanında binek taşıyım, ellerim üzengi, atla kırata. Mahmuzla kıratı Halice doğru, savrulsun yelesi göğe şahlansın. Ümidimiz sende kükre yiğidi, millet Fatih Sultan Mehmet sansın.

Hane-i saadette kapı açılır. Aleme mis gibi kokun saçılır. Karşında her nesne bin kat küçülür. Merdivenlerden nazlı inişin var ya. Tutulmuş nefesler, tüm gözler sende. Nisa'da can gitti sanki bedende. Cübbene uzanırken istemesen de ellerin arasından sekişin var ya. Kulaklar sesini duyduğu zaman, zaman tünelinde duruyor zaman. Karşında erimiş göz göze o an, nasılsınız diye soruşun var ya. Huzurunda bin örtüye dolansam, bükülse boynum, ateşte yansam, perişan halimden biraz utansam, yine de merhametle gülüşün var ya. Adımın uzanır nurlu bir ize, düşürür göreni bir garip köze. Adapta duranlar çökmüşler dize. Camiye yürüyüp gidişin var ya. Bil ki gülündedir cennet kokusu. Bil ki elindedir dünya tapusu. Bil ki açılmıştır cennet kapısı. Camiden içeri girişin var ya. Dökülür orada bütün günahlar, feryatlar, figanlar, gönülden ahlar. Kızıldeniz misali yarıldı saflar. Yaradılmışa selam verişin var ya. Mihraba yürüyen güzel bir gönül, huzura süzülen beden sanki tül. Kokuyu terk etti milyonlarca gül, misvağı dişine sürüşün var ya. Gurbet elde bir diyarda gibi, idrak dışı bir nazarda gibi, huzurla duruşun huzurda gibi, tekbirle namaza duruşun var ya. Mihrapta imamsın, mihrapta mısın? Yoksa bir bilinmez mihrakta mısın? Huzuru ilahide yanmakta mısın? Sırrınla namazı kılışın var ya. Son tahiyyat, artık senden eser var. Bedende ruhuna bir latif yer var. Gönlünden gönüle bin bir sefer var. Selamla bizlere gelişin var ya. Tesbihata oturdun, açıldı güller. Tutuştu karşında bütün gönüller. Duaya kalkarken mübarek eller, ölüyü diriltir bakışın var ya. Mihraba yaslanıp oturuş biraz, karşında seyitler pür edep, pür naz. Bakıp da seyretmek ne büyük bir haz, mübarek sakalını tutuşun var ya. Kabul vakti, yoldan gelen yolcu var. Sefer vakti, yolu olan yolcu var. Bir yerlerde hasret kalan yolcu var. Uzatıp ellerini verişin var ya. Uzatılan bu tuttuğum el midir? Nasıl kokar? Cennetten bir gül müdür?
tutanların kurtulduğu dal mıdır? Elimi elinde tutuşun var ya. Ziyarettir bir anda bitiverir işte. Şimdi sıra çok önemli bir işte. Sıra sıra derdimizi değişte. Sessizi kulağına çekişin var ya. Virdi olan torpilli çok dinlersin. Derdi olan dua eder yollarsın. Bakışınla ufukları kollarsın. Alemi sevgiyle sarışın var ya. Günahımızla geldik efendim bizler. Arandık hep seni gösterdi izler. Huzurda yerini alınca dizler. Tövbe bohçasına derişin var ya. Derman buldu kalpler, sarıldı yara. Orada yer değişti, ak ile kara. Gidercesine, yepyeni ufuklara. Heybetle yerinden kalkışın var ya. Efendi, sultanım var ya.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Eşin var, aşiyanın var. Baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül? Nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanumanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruh-ı serbazın, ufuklar, buğdi mutlaklar, bütün mahkûm-ı pervazın. Değil, bir kayda sığmazsın, kanatlandın mı ebada? Hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman huruşandır? Hayır, matem senin hakkın değil. Matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanumansız serseriyim öz diyarımda. Ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız, kansız evladı. Serapa garba çiğnettim de çıktım hak-ı ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerç oldu. Salahaddin-i Eyyubilerin, fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus inlesin beyninde Osman'ın. Ezan sussun, fezalardan silinsin yadı Mevla'nın. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serab olsun. O kudretler, o satvetler harap olsun, türab olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden yıldırım hanın. Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne haybettir ki vahdetgahı dinin devrilip taş taş. Sürünsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindaş. Yıkılmış hanumanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgahında namahrem. Benim hakkım sus ey bülbül. Senin hakkın değil madem.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Şirkten sonra en büyük günah insanlarla eğlenip alay etmektir. Vehb İbni Münebbih.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Yıl 622, yer Mekke. Kırbaçlar iniyor çıplak gövdelere. Kor ateşlere yatırılıyor insanlar. Resulün davetini kabul ettikleri için, inançlarında kararlı oldukları için, Rabbim Allah'tır, hüküm ancak Allah'ındır diye haykırdıkları için, inen kırbaçla yürekten fırlayan, her kırbaçla daha kararlı yükselen bir ses var Mekke sokaklarında. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Bu kolay bir söz değildir. Bu sadece bir söz değildir. İşkence kıskacında yükselen sesler günlerce Mekke kayalıklarında yankılandı. Yollara düşene dek muhacirler, bilaller, habbablar durmadan kırbaçlandı. Fakat bir dava vardı, zorbaların bilemediği, müminlerin uğruna can verdiği bir dava vardı. Her şeyden önce, her şeyden önde. Onun için, onun yolunda ne varsa arkada kalıyordu. Arkada kalıyordu sokaklarında çocukluk anılarını saklayan şehir. Arkada kalıyordu serin gölgelerde hurma sunan bahçeler. Anne, baba, evlat, akraba. Kutsal çağrıya uymayan ne kadar şey varsa arkada kalıyordu. Yürüyordu hicret erleri. İmanla, sabırla, tevekkülle. Aralarında o. O ki iki cihan güneşi, yol Medine'ye. Aydınlık şehir, peygambere ve dostlarına kucak açan münevver şehir. Selam sana, selam peygamber sancaktarı Mus'ab'a ve onun çağrısına gönülleriyle evet diyen ensara. Ensar muhacir bir kardeşlik destanı işler tarihe, sevgiyle dizilen harfler üstüne. Şimdi o beklenmektedir. Gözler veda tepesiyle karıncalanıyor. Ağaçların en yükseğinde gözcüler müjde, müjde diye haykırmaya hazırlanıyor. 15 gün soluk kesmiş Medine. Eller alınlarda siper, kaşlar çatık, gözler veda tepesinde. Ve birden sevinçle savrulan bir ses. Geliyorlar, geliyorlar. Çalkalandı gökler. Mutlu deve Kusva, güneşi kıskandıran yolcusu sırtında, yolcunun sadık arkadaşı yanında göründüler. Veda tepesi onurun doruğunda. Çocuklar, kadınlar, genç ve ihtiyarlar, bekleme sıkıntısının sevince dönüşüyle bir anda oluşan ezgi üstüne yine aynı anda dizilen mısraları döktüler.
1: Veda dağından üzerimize dolunay doğdu. Allah'a çağıran bir davetçimiz olduğu için şükretmek bizlere vacip oldu. Ey bize içimizden gönderilen elçi! Sen ki itaat edilmesi gereken bir davetle geldin. Geldin, Medine'ye şeref verdin. Ey davetçilerin en hayırlısı, hoş geldin. Eskimiş cahiliye elbiselerinden sonra izzet ve şeref elbisesi giydik. Boşa geçen günlerden sonra şeref göğsünden doyasıya emdik. Şöyle dedi karanlıkları parçalayan şafak bana. Söyleyin sizler ehli İslam'a, zillet yakışmaz Muhammed'e tabi olana. Yemin ettiğimiz gün hepimiz söz verdik. Ahdimizi asla bozmayacağız dedik. Ve doğruluğu kendimize şiar edindik. Vallahi ben kulları fenalığa sürükleyen bir fesatçı değilim. Şahit ol sen, ey esenlik yıldızı. Senin hasretin ve sevginle doluyor. Allah Teala'nın alemlere rahmet olarak gönderdiği son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ulvi derecesini, yüce mertebesini anlatmaya çalışan binlerce naat yazılmıştır. İşte onlardan birinde bir peygamber aşığı şöyle diyor.
0: Allah'ım, Arabı ile Acemi ile bütün insanların efendisine, Mekke-i Mükerreme'nin, Medine-i Münevvere ve Harem-i Şerif'in imamı Hazreti Muhammed'e salatu selam eyle. O, insanlara bilmediklerini öğretti. Hazreti Adem'in neslindendir ama aslı bir nurdur onun. Yazılmıştır onun şerefli ismi levh-i mahfuza yakut bir kalemle. Defnedilmiştir mübarek ve latif vücudu Medine-i Münevvere'de Harem-i Şerife. Kıyamet gününde bütün alemler için şefaatçi olarak şöyle yalvarır Rabbine. Ya Rabbi, bağışla ümmetimi. Bağışla ümmetimi ya Rabbi. Ah ümmetim. Sen lütuf ve kerem sahibisin ey Rabbim. Şöyle bir ses duyulur Rahman olan Allah'ın katından. Şefaatini kabul ettim ey Nebi-i Muhterem. Ümmetinle beraber girin cennete. Size yoktur artık ne korku, ne hüzün, ne de elem. Allah'ım razı ol Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Kerem sahibi Ali'den. Ey o yüce Resulün cemalinin nurunu görmek aşkıyla yananlar. Ona bol bol salatü selam okuyun. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey geçmiş ve gelecek.
2: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
3: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Hicretin 8. yılı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 8 yıl sonra Mekke'ye 12 bin kişilik ordusuyla giriyordu. Vakit güneşin doğmakta olduğu vakitti. Mülükler komutanlarını takip ederek Mekke'ye giriyorlardı. Züveyr bin Avvam Hazretleri Taif yolundan, Hazreti Sa'd bin Ubade Cidde yolundan, Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah Hint dağlarının çevresini dolaşarak Katade geçidinden ilerleyerek şehre giriyordu. Resul-i Ekrem Efendimizin bölüğüyle bütünleşiyorlardı. Hazreti Halid'in dışında hiçbir bölüğe saldırı olmamıştı. Hazreti Halid geliş yolunda saldırıya uğruyor, kısa bir çarpışma yaşanıyor, sonra yollarına devam ediyorlardı. Peygamber Efendimiz zırhını giyinmiş, müferrini takınmış, kılıcını kuşanmış bir halde Kusva adlı devesinin sırtındaydı. Terkisinde Usame bin Zeyd vardı. Çevresinde ise muhacir ve ensar topluluğu ilerliyordu. Hemen yanı başında Hazreti Ebubekir Efendimiz ve Hazreti Useyd bin Hudeyr vardı. Artık Mekke'ye giriyordu. Mekke'nin kenar mahallelerindeki evlerinden şehre giriş yapıyordu. Rahman-ı Rahim Mekke'nin fethini ihsan ediyordu. Kuluna her dem yardım ediyordu. Şimdi ise Mekke'yi lütfediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hamd iklimine, şükür iklimine giriyordu. Başını secde konumuna getiriyor, mübarek sakalı devesinin yelesine dokunuyordu. Madalyonun öbür yüzü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dev bir ordunun önünde zaferle taşlanmış bir komutandı. Zafer türküleriyle, zafer marşlarıyla girebilirdi. Büyük bir zafer elde etmenin haklı gururuyla Mekke'ye girebilirdi. Ama böyle bir tavır varoluş sırrından habersiz insanlara özgü olurdu. Rahman-ı Rahim'e müstani bir halin içinde olanların hali olurdu. Bütün yapıp ettiklerini kendi kabiliyetleriyle, kendi gayretleriyle, kendi gücüyle yaptığını sananların hali olurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam varlıklar alemine risalet perspektifinden bakardı. Her şeyi Rahman-ı Rahim ile ilintili olarak değerlendirirdi. Yediren oydu, içiren oydu, yürüten oydu, uyutan oydu, kaldıran oydu. İnsanın bütün varlığını bir saat misali işleten, çalıştıran oydu. Bütün bunlara kulun gücü nasıl yetsindi? En basit hareketten en ileri harekete kadar her şey ondan olduğu halde böylesi büyük bir fetih haliyle Rahman-ı Rahim'dendi. Peygamber Efendimiz derin bir hamdin, şükrün içindeydi. Secde edercesine bir halle Mekke'ye giriyordu. Fani dünyada çok büyük bir fete mazhar olurken, nimete nail olurken, onun femi saadetlerinden bir mana dökülüyordu. Allah'ım diyordu. Allah'ım, hayat ancak ahiret hayatıdır. Bu büyük manayı telaffuz ediyor, terennüm ediyordu. Daha sonra Fetih Suresini tane tane okumaya başladı. Güneş bir hayli yükselmişti. Mekke'nin o yakıcı sıcağı kendisini hissettirmeye başlıyordu. Kusva adım adım ilerliyor, Kabe'ye geliyordu. Peygamber Efendimiz Kabe'yi görünce hüzün ve sevinç dalgalarına giriyordu. Kabe hüzün esintileriyle karşılardı. Kabe hemen alemlerin Rabbini hatırlatırdı. Kula kul oluşu hatırlatırdı. Kulun kalbindeki ezikliği daha bir depreştirirdi. Kabe kulun kalbindeki o derin manayı depreştirirdi. Bir türlü
Rabbi Rahim'ine güzel bir kur olamayışı ifade eden manayı depreştirirdi, deşifre ederdi. Kulun kalbindeki o derin mana, seher yeli gibi, hüzün yeli gibi okşardı. Kul derin sarsıntılar yaşardı, derin hüzünlere girerdi. Kâbe sevgiliydi. Mü'min Kâbe ile karşı karşıya geldiğinde uzun yıllar ayrı düştüğü sevgiliyle buluşuyor olurdu. Hasret hasret bir halet içinde olurdu. Sevgiliye vuslat edişin derin sevinç iklimine girerdi. Peygamber Efendimiz şimdi Kâbe ile karşı karşıyaydı. Sevinç ve hüzün gözyaşları döküyordu. Rahman Rahim'e hamd ediyor, şükürler ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşlarından Ebu Rafi, Kabe'nin hemen yanına kırmızı renkte bir çadır kurmuştu. Ebu Rafi, çadırın önünde Peygamber Efendimiz'i bekliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çadıra baktı ve "Ey Cabir, işte benim konaklayacağım yer burası olacak. Burası müşriklerin aleyhimize anlaşma yaptıkları yer" buyuruyordu. Peygamber Efendimiz bu sözleriyle müşrik liderlerin 3 yıllık boykot kararı aldıkları yerin burası olduğunu hatırlatıyordu. Peygamber Efendimiz kainattan daha engin bir gönlün sahibiydi. O tam bir derya gönüllüydü. Kendine yapılan bütün kötülükleri bağışlıyordu. Deryaları hiçbir şey bulandıramazdı. Deryaya nice büyük olumsuzluklar akardı. Ama devasa deryalarda onlar bir zerre kadar yer ancak tutardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke döneminde nice kötülükler, nice işkenceler yapılmıştı. Özellikle 3 yıllık boykot bütün müminleri açlıktan öldürmeyi hedefliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o günleri hatırlıyordu. Ama onları tebessüm ederek hatırlıyordu. Bir hatıra olarak hatırlıyordu. 13 yıllık Mekke dönemi acısıyla tatlısıyla artık sadece bir hatıraydı. Resul-i Ekrem Efendimiz de o hatıralarına atıfta bulunuyordu. Peygamber Efendimiz çadıra buyur ediliyordu. Ama bazıları da çadırı uygun bulmuyor ve "Ebu Talib'in evine teşrif etseniz" diyorlardı. Efendimiz de "Akil bize yer mi bıraktı?" buyuruyordu. Zira Ebu Talib'in oğullarından Akil babasının evini satmıştı. Peygamber Efendimiz çadırda biraz istirahat ettiler. Sonra abdest aldılar ve çadırdan çıktılar. Tekrar devesine bindi, terkisine yine Usame'yi aldı. Kâbe ile arasını İslam süvarileri doldurmuşlardı. Hem yolunu aşmaya çalışıyorlar hem de vereceği emri bekliyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanında Hazreti Ebubekir Efendimiz vardı. Onunla konuşarak ilerliyordu. Bu arada Kureyş kızları başörtülerini süvarilere doğru dalgalandırıyorlardı. Peygamber Efendimiz belirgin bir şekilde tebessüm ettiler, gülümsediler. Ve Ebubekir Efendimiz'e "Hasan bin Sabit ne söylemişti hatırlıyor musun ya Ebubekir?" diye sordu. Ebubekir Efendimiz hatırladı ve şiir okumaya başladı. İslam şairi Hasan bin Sabit yıllar önce bir şiirinde Mekke'nin fethedileceğini, Kureyş kızlarının İslam süvarilerine başörtülerini sallayacağını dile getiriyordu. Hasan bin Sabit'in şiiriyle dile getirdiği manalar şimdi fiilen yaşanıyordu. Önce hayal ediliyordu, önce hayallerde canlanıyordu. Manalar, hedefler hayallere yansıyor, hayallerini süslüyor, hayalleri kuruluyordu. Sonra hedefler rüyalara giriyordu, rüyaları kuşatıyordu. En sonunda hayaller ve rüyalar hakikat oluyor, hakikate dönüşüyordu. İştenlikli fikrin sahipleri, samimi dava sahipleri bu çizgiyi hayatlarında şöyle veya böyle yaşıyorlardı. Bir de şairlerin ön sezgileri vardı.
derinden duyuşları, derinden görüşleri vardı. Derin şairlerde böyle asil bir hal vardı. Gelmekte olanı sezerlerdi, hissederlerdi. Bunu heyecanla duyarlardı ve şiirlerine konu yaparlardı. Şiirler yazarlardı. Hazreti Hassan bin Sabit derinlikli bir şairdi. Onun deruni dünyasında Müslümanların gelecek günlerine zaman zaman işaretler düşmesi garip değildi. Hasan bin Sabit'in yıllar önce yazdığı şiiri şimdi hayata bir şiir tatlığında giriyordu. Bir sevinç halesi içinde giriyordu. Peygamber Efendimiz yularını Muhammed bin Mesleme'nin tuttuğu devesinin üzerinde ilerliyordu. Müslümanlar da, müşrikler de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı izliyorlar, temaşa ediyorlardı. Alemlere rahmet olan Kabe'ye doğru yavaş yavaş ilerliyordu. Gül yüzünde doyumsuz bir tebessüm vardı. Aydan daha aydınlık bir gül yüzü vardı. Kainatın gülleri bir olmuşlar, bir gül yâre dönüşmüşlerdi. Güllerin oluşturduğu bir yâre dönüşmüştü. O varlıklar aleminin gül yârıydı. Gül yârdı. Onu şimdi sadece Mekke'de bulunanlar temaşa etmiyordu. Melekut alemi hayran hayran o sevgiliyi, o gül yârı temaşa ediyorlardı. Varlıkların sinesi güzelliğe dizayn edilmişti. Özellikle ins, cin ve meleklerin sinesinde işleyiş güzelliklere ilişkindi. Bir güzel gördüklerinde hayran kalırlar, hayran olurlardı. Bütün varlıklar, varlıklar aleminin en güzelini temaşa ediyorlardı. Altındaki devesi Kusva ritimli ritimli yürüyordu. Güzeller güzelini incitmeden yürüyordu. Kusva üzerindeki varlığın alemlerin en güzeli, alemlerin biriciği olduğunu çok iyi biliyordu. Bir gün gelecekti. İnsanlığa rahmet olan ebedi aleme yürüyecekti. Gönüller dilhun olacaktı. Kalpler şerha şerha olacaktı. Kusva ise onsuz bu dünyada yaşamanın ruhsuzluğuna sadece 6 gün dayanabilecek. Ayrılık ateşi onu yakıp kavuracaktı. 6 gün sonra da Kusva bir daha aşmamak üzere gözlerini kapayacaktı. Peygamber Efendimiz Kabe'ye geliyordu. Asasını Hacer-i Lesved'e uzatarak selamladı ve tekbir getirdi. Tekbirine bütün Müslümanlar iştirak ettiler. Mekke-i Mükerreme tekbirlerle dalga dalga yankılanıyordu. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavafa başlıyordu. Kusva'nın üzerinde tavafını yapıyor, sonra iniyor, Makam-ı İbrahim'e geliyordu. Makam-ı İbrahim'de 2 rekat namaz kılıyor, daha sonra Zemzem kuyusuna varıyor, amcası Hazreti Abbas'ın verdiği Zemzem suyunu içiyor, abdestini tazeliyordu. Kabe'den Safa tepesine gidiyor. Tepede Allahu Teala'ya hamd ve dualar, niyazlarda bulunuyordu. Hamd ve duadan sonra Hazreti Halid'i çağırıyordu. Çatışmanın niçin çıktığını soruyor. Hazreti Halid Efendimiz ise olayı anlatıyordu. Peygamber Efendimiz bir kez daha bütün toplumun duymasını isteyerek, her kim evine sığınırsa o emniyettedir. Yaralılar öldürülmeyecek. Esir alınanlar öldürülmeyecek. Kaçanlar takip edilmeyecek buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sefa Tepesi'nde Hazreti Halid'le konuşurken, Medineli yeni iman iklimine girmiş olan müminler, adamımız kavmini buldu, artık burada kalır, bizimle Medine'ye dönmez diyorlardı. Diğer bazıları da benzer sözler söylüyorlardı. Bu sözlerin büyük bir bölümünü Resul-i Ekrem Efendimiz duymuştu. Onlara, benim bir ismim yok mu?
benim için Allah'ın kulu ve Resulü diyemez misiniz? Bilin ki benim hayatım sizin hayatınızdır. Ölümüm de sizin ölümünüzdür. Ben söylediklerinizden Allah'a sığınırım buyurdu. O sözlerin sahipleri başlarını yere eğdiler. Derin bir utancın içerisine girdiler. Daha sonra da aflarını dilediler, bağışlanma talep ettiler. İnsan sevgiliyi kaybedeceğini hissedince tabiiliği bozuluyordu. Doğallığını kaybetmeye başlıyordu. Bu durum kelimelere de yansıyordu. Konuşmalara da yansıyordu. Güzeli kaybetme hali ola ki kahretme hallerine dönüşebiliyordu. Kalbin savrulmalara düçar olmasıydı. Kalbi selimin, akli selimin işleyişinde trendin düşüşü başlıyordu. Kolay değildi. Tasavvurlarda bile sevgiliden uzak kalışı tasarlamak insanı çok zorluyordu. İnsanı zora sokuyordu, zora düşürüyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden,

evvelki ve sonların son. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet.

Rabbim, zikrinle sana yaklaşabildim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin. Kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim. Sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı

Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Rabbim, görüyorsun ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Neredesin? Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Ümitsizlerin ümidi. Güçsüzlerin dayanağı. Ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anlıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum.

Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Beni gizli günahlarımın ağırlığından kurtar. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin.

bir kum tanesi, sıcak ve kavuran bir kum tanesi. Bir değil, bin çöl aşmak isterdim efendim. Ayağının tozu olan o bir kum tanesine ermek için ve görmek için Mekke'deki siyah gül Kabe'ni, gözlerini ey Resul.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ayaklar altında çiğnendik kaldık. Bize yol demez de ya ne söylerler? Her emrine yarin itaat kıldık. Bize kul demez de ya ne söylerler? Ya ne söylerler? Bir çare bir aşık namur şanımız, göklere yükseldi gök dumanımız. Yanmış harap olmuş hanımanımız, bize kül demez de ya ne söylerler? Bize kül demez de ya ne söylerler? Bakmayın dost için canı başına, meydanına geldik can savaşına. Bakınca veçhine hilal kaşına, bize öl demez de ya ne söylerler? Ya ne söylerler? Hulusi rakipler etse de bühtan, yolundan kalır mı hakiki kervan? O yarin yolunda verip bağışı can, bize yol demez de ya ne söylerler? Bize yol demez de ya ne söyler?

0: Şirkten sonra en büyük günah insanlarla eğlenip alay etmektir. Vehb İbni Münebbih.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Sen ey unutuşları yırtan gül sevinci, sen ey varlığın kozasını göğe açan toz kanatlı müjdeci, sen ey yağmur sesli cennet nefesli tesellici, incecikten bir sürpriz diye indin insanlığın ufkuna, hiç beklenmedik bir armağan, bulmadık bir iyilik, hakkı verilemeyecek bir güzellik olmalı o an. Sen ey kalplere inen yağmur, sen ümit yamaçlarını süsleyen dağ pınarı, sen kuşların gönlünü taklit için uçtuğu göklü nezaket, inceliklerin habercisi, insanlığın nabzına merhamet indiren kalp sesi, sen ey yağmurların annesi, yağmur gibi şiirli, yağmurca hem bol hem tane tane, onun gibi kucaklayıcı, sarıcı, küçümseyici değil, her pencere önüne uğrayan, seçkinci değil, dokunduğu yüzleri aklayan, içi dışı bir sahicilik belgesi. Şiir diye iniyorsun arzın çorağına, hoyrat uğultuların ortasında bir ince çınlama, gürültülü konuşmaları bıçak gibi kesen bir hecelik insaf sessizliği, telaşla koşturan, kalabalığı şaşırtan küçük bir geri adım. Böyle gelmiş, böyle gitmez itirazının Hira'ya adım adım yükselişi.

Rahman'ın yeryüzüne yağmur yağmur eğilişisin sen. Rahim'in umutlu sabahların fecrine şebnem diye dokunuşusun sen. Evet, evet yağmursun sen. Toprağımızı çiçeğe durduruyorsun. Tenimize canlar bahşeden müjdeler indiriyorsun. Ölümüz diriliyor senin haberinle. Sen olunca anlam yürüyor kelimelerin kalbine. Seni tanıyınca pınarlar akıyor dağ yamaçlarından. Uyuyan şiirleri sen uyandırıyorsun. Unutulmuş şarkıları yeniden söyletiyorsun. Küsmüş kalpleri sen ısındırıyorsun. Rahman'ın sözüyle kalplerimizi yeni baharlara taşıyorsun. Yeni baştan var olmaya inandırıyorsun bizi. Her anımızı sonsuzluğun eşiğine taşıyorsun. Merhametliler merhametlisinin, ümitsizliğin kara kumaşını ötelerden eğilerek uzanan bir hurma dalı gibi yırtışsın sen. Ölümümüzün kara gecesinde bir hilal tebessümüsün sen. Yağmurcadır senin dilin, öyle serin, öyle nazenin. Yağmurlar gibi yücelerden gelirsin ama incitmezsin. Kırıp dökmezsin. Göklü oluşunu aşağıdakilerin yüzüne vurmazsın. Yumuşacık sarıp sarmalarsın. Çok olmazsın, boğmazsın. Tane tane gelirsin. Bir tertil nezaketisin sen. İncidir her hecen. İncitmezsin. İncinmezsin. Kerim'in katından biz şaşkınlara bin iltifat sağınağısın sen. Kadir'in elinden biz acizlere bin şefkat dokunuşusun sen. İyi ki geldin ey yağmur. Çoraklaşmış yürekleri sarıveren bin merhamet kuşağısın sen. Unutulmuş sevgi tohumlarının kabuğunu çatlatan bahar müjdesi. Kurumuş umut köklerine su yürüten sıcak tebessümsün. Uyandırıyorsun insanlığın ölü toprağını. Elinden tutuyorsun yetimliklerin ve gökkuşağı sevinçlerle tanış ediyorsun. Saçlarını okşuyorsun ümitsizliğin. Sonsuz merhametin göğüne baktırıyorsun. Avuçlarından kanatlanıyor teselliler. Dağ yamaçlarından, bahar dallarından, rüzgarlı tepelerden, ıssız mağaralardan, güz sancılarından, denizlerin ak köpüklerinden muştular getiriyorsun. Yoktan var edenin yokken var edilenlere selam diye tenezzül edişisin sen. Varlığımızı anlama bürüyen hakimin şahidisin. Şaşkın kalplerimizi hayra yönlendiren hadinin söz kesilmiş halisin sen. Hira'ya doğru yürürken yanına sokuluyorum. Şeffaf bir yoldaşım yanı başımda. Hak etmesem de ayağının bastığı yerleri adımlıyorum. İzliyorum seni. Ateşli bir arayışın eteğinde soluklanıyorsun. Derdin var. Belli. Kimselere dert olmayan bir dertle dertlenmişsin. Kimselerin bakmaya cesaret edemediği uçurumlara eğiliyorsun. Unutulmuş bir göğe yıldızlar takıyor gözlerin. Bu yüzden alnından akan töre aldırış etmiyorsun. Dizlerinin dermanını tüketen yokuşa direniyorsun.
sabrı koklatıyorsun daralmış nefesine. Hızla inip kalkan göğsüne insanlığın düşürdüğü kalbi yerleştiriyorsun. Halik-i Rahman'ın insanlıktan umduğu boşa çıkmış. Yanıyorsun. Adem'e aleyhisselam oğul kız olmanın onuru yerlerde sürünüyor. Acıyorsun. İbrahim'e aleyhisselam mirasçı olmanın sorumluluğu unutulmuş. Her adımda titrerken sağırlaşmış vicdanların yükünü sürüklüyorsun. Böyle olmamalıydı isyanını ateşliyorsun bakışlarında. Yürüyorsun. Küçük kız çocuklarının menevişlerini yakıp kavuran, anaların yüreğini tuz buz eden, babaların gönlündeki merhamet pınarını kurutan o yangını taşıyorsun Hira'ya. Böylece iniyor söz yağmuru gökten. Kutlu söz nehri fıtratımızın yatağında yeniden akmaya başlıyor. Bir tatlı çağıltı düşüyor alnımıza. Bir yakın ferahlık dokunuyor kalplerimize. Köpükleniyordu. Taş gibi katılaşmış kalbimiz sulara yol oluyor. Suların şarkısına eşlik ediyor susayan yanımız, anımız. Sonumuzu sonsuzluk denizine bağlıyor.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, bir hadis bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuyacağımız hadisi şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttekul mela'ine selâse. Şu üç lanet edici şeyden sakının, korunun ve bu konuda dikkatli davranın. El biraze fil mevâride. Böyle su başlarındaki olan yerlerde veya ana caddelerde veya halka açık yerlerde veya alanlarda. Ve qari'ati tariqi ve yol başlarında, yol kenarlarında ve zilli ve gölgeliklerde. Bu tür yerlerde lanet edilecek durumları yapmayın. Yani oralara hem abdest bozmayın, büyük veya küçük, hem de oralara pislik atmayın. Devam eden hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyuruyor. İttekul mela'ine selâse. Üç lanet ediciden sakının. Ey yak'ude ahadukum. Sizden birisi oturmasın. Fî zillin. Bir gölgeye ki yüstezellu fîhî. Orada insanlar gölgeleniyorlar. Ev fi tariqin veya bir yol başı ki yol. Ev fi naqimain veya su başı veya suyun etrafına. Bu tür yerlere büyük abdestini veya küçük abdestini bozmasın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Çünkü bu gibi yerler gerek su başları, bu bir çeşmenin başı olabilir, bir kuyunun başı olabilir veya insanların gidip dinlendikleri göl kenarları olabilir, kıyılar olabilir veya daha farklı yerler olabilir. İnsanlar ne yapacaklar? Bu konuda dikkat edecekler. Buralara gidip, bu kenarlara gidip küçük abdestlerini, büyük abdestlerini veya insanlara nefret uyandıracak bir şekilde balgamlarını atmayacaklar. Aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine ne buyuruyor? Diyor ki işte böyle açık alanlar vardır. Hani mübareze diyoruz ya, eskiden savaşlarda mübareze olurmuş. Yani her iki taraftan insanlar çıkar, böyle karşı karşıya gelir, savaşırlarmış. Veya biri önce çıkar, karşısındakine meydan okur, o taraftan da biri çıkar, teke tek savaşırlarmış savaştan önce. Bu adetmiş. Hatta bilirsiniz gerek Bedir Savaşı olsun, gerek Uhud Savaşı olsun, bir kısım savaşlarda veya Hendek Savaşı'nda böyle karşı karşıya gelenip savaşılmıştır. İşte buna mübareze, yani ortaya çıkma, bir alana çıkma, beyan olma gibi manalara gelir. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Geniş alanlara veya bu tür yerlere ne yapmayın? Tuvaletlerinizi bozmayın. Veya tuvalet yapma ihtiyacı olduğu zaman bu tür yerlere gitmeyin. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine diyor ki su başlarına, mevarit böyle, su başı, suyun ana kaynağı, su yolu, bu tür yerlere de gidip kenarına, zaten içine asla yapmamak gerek. Bununla birlikte kenarına da küçük abdestinizi veya büyük abdestinizi bozmayın. Veya nedir? Gariya denen cadde başları, yol kenarları, buralara da diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapmayın, abdestlerinizi bozmayın diye buyuruyor. Yüce dinimiz her alanda, her konuda hükümler koymuş ve özellikle de temizliğe dikkat etmiş. Biliyorsunuz bir kimse abdest bozduğu zaman ne yapsın diyor Peygamberimiz, taharetlensin. En güzeli suyla, su bulamazsa şartlarına göre ne yapacak? Taşla. Ondan sonra abdest alıyoruz değil mi? Abdest nedir? Biz temizliktir. İşte İslam hem beden temizliğine hem elbise temizliğine önem vermiş. Çünkü siz pis bir elbiseyle, kirli bir elbiseyle, necaset bulaşmış bir elbiseyle namaz kılamazsınız. Hem beden temizliğine, hem elbise temizliğine, hem etrafın temizliğine önem vermiş ve buraların temiz olmasını kastetmiş. Tabi kalp temizliği her işin başı. Fakat bu gibi yerlere, umuma açık olan yerlere halkın gidip gölgelendiği, su ihtiyacını karşıladığı, dinlendiği mahallere gidip pis etmek nedir? Kul hakkına girmektir. Ve kul hakkına girdiği için bu hadisi şeriften alimlerimiz demişler ki, demek ki bazı zaman lanet de edilebilir. Halbuki dinimiz, peygamberimiz kişiyi lanete alıştırmamış, elinden geldiği kadar lanetten sakındırmış. Lanet ne demek? La'in diyoruz ya, mel'un veya la'in, lanet eden, lanetlenmiş. Allah'ın rahmetinden kovulmuş demek, bereketten kovulmuş, hıfz ve emandan kovulmuş demektir. İşte bu gibi yerlere siz geldiniz, dinleneceksiniz, gölgeliğe geldiniz. Bir ağaç gölgeliği olabilir veya daha başka gölgelik olur. Bakıyorsunuz adamlar oraya büyük abdest bozmuşlar veya küçük abdest bozmuşlar veya pislik bırakmışlar, çöplerini atmışlar, pis bir halde. Ne olur? Rahatsız olursunuz ve hatta hasta olma imkanı, ihtimali bile olabilir. Veya su başına gitmişsiniz, bir çeşmeye pis bırakılmış veya umuma açık tuvaletler var, oralara gidiliyor. Bakıyorsunuz pislik içerisinde, temiz bırakılmamış. İşte bunlar nedir? Kul hakkına girmedir. Çünkü hem sağlık açısından zararlı, hem de o kişinin, herkes her şeyi kaldıramaz, midesi açısından hastalanabilir, nefret uyandırabilir ve o anda da öfkeyle, gadapla size karşı sözler söyleyebilir. Ne yapabilir? Küfür edebilir, hakaret edebilir, bedduada bulunabilir. İşte bu nedenle kişiler sizlere bu gibi yerlerde beddua edebilirler, size lanet okuyabilirler, size sövebilirler, size hakaret edebilirler, sizi tahkir edebilirler. O yüzden böyle bir duruma düşmemek için dikkat edin, sakının diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şimdi burada böyle yapmayından ziyade ikinci bir şıkla diyor ki Peygamberimiz, lanet olunacak, lanet edilecek işlerden sakının. Hangi işler? İşte gölgelik yere, su başına, yol kenarına, yol başına pislik yapmayın. Necaset yapmayın. Kötü kötü çöpler atmayın diye Peygamber buyurmak suretiyle, yaparsanız lanete uğrarsınız, lanet edilirsiniz diye buyurmak suretiyle çok ciddi bir şekilde kişiler uyarıyor. Yani lanete uğrama tehlikelidir. Ha yapmayın dese belki insanda farklı bir düşünce oluşabilir, ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kişiler lanete uğrar, lanet edici bir durum söz konusu ortaya çıkar diye ciddi bir şekilde uyarıyor. Değerli dinleyicilerimiz, biz bu noktada bir Müslüman olarak çok hassas olacağız ve temizlik imandandır, temizlik imanın yarısıdır diye buyuran Peygamberin ümmeti olarak temizliğe dikkat edeceğiz. Tuvalete gidildi. Bu evde olabilir, umuma açık bir tuvalet olabilir. Hani derler ya, nasıl bulmak istiyorsan o şekilde bırak. Orada kişi hiç pislik bırakmadan çıkacak. Veya siz de gittiniz, bir yerde dinlendiniz, bir göl kenarına gittiniz veya insanların gidip geldiği yerlerden yol kenarındasınız, insan halidir. Bir sıkışma söz konusu olabilir, ama hiçbir zaman için insanlara zarar verecek şekilde insanların gelip geçeceği yerlere bu tür şeyleri yapmak asla doğru değildir ve bir Müslümana da yakışmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Seferlerinde bile böyle insanların tamamen görünecek bir şekilde kayboluyor ve insanlar onu göremiyor ve insanların geçeceği yollara kesinlikle yapılmasın diye buyuruyor. Bu bize bir yol gösteriyor. İşte bizler de bunlara dikkat edeceğiz ve bu tür yerlere pislik atma, pislik yapma, necaset yapma, tuvalet yapma hepsinden uzak durulacak. Hatta efendim yedik içtik değil mi? Ne yapacağız? Yediğimiz içtiğimiz çöpleri de toplayacağız. Böyle bir paket yapacağız. Götüreceğiz, en yakın çöp neresi oraya koyacağız. Ve zaten şu anda umuma ait birçok tuvaletler yapılmış, temizlenme yerleri yapılmış. Oralara ne yapacağız? Girildiği zaman da temiz bırakacağız, temiz tutacağız. Bu hassasiyeti elimizden geldiği kadar göstermeye çalışacağız ki bu kamil olan, yüce olan dine biz de bir kemal derecesiyle ulaşmış olalım. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda çok dikkatli bir şekilde bizleri uyarmak suretiyle Allah korusun diyor, lanete uğrarsınız, insanlar size söver, sayar, hakaret eder ve size bedduada bulunurlar ve o anda da zaten zulme uğramış bir adam, kötülükle, pislikle karşılaşmış bir adam, Allah korusun onun bedduası da size tutabilir. Küçük görmeyelim, küçük görülecek birçok şey insanın başına büyük büyük belalar açabilir. İşte Peygamberimiz bu noktada bizleri uyarıyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle bir uyarıda bulunuyor. اِتَّقُنْ نَارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ Ateşten kendinizi koruyun. Yani cehennemden kendinizi koruyun. Ne suretiyle? Yarım hurma vermek suretiyle olsa bile. Yani demek ki sadaka insana bir kurtuluş yolu gösteriyor. Ateşten koruma yolu gösteriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Diyor, kıyamet gününde insan ne olacak? Yaklaşacak. Ve Rabbisinin huzurunda duracak. Ve sizden birisi arada tercüman olmadan Rabbisiyle konuşacak. Bir sağa bakacak, bir şey göremeyecek, sadece getirdiği ameli. Bir sola bakacak, yine bir şey göremeyecek, sadece kendi kötülükleri önden ne bırakmışsa o. Ve önüne bakacak ki ateş var. Önünde de ateş var. Biliyorsunuz o ateş öyle bir ateş ki ta uzaktan onun alevi bile insanın yüzünü perişan edecek bir durumda. Yüzünü yakacak, kavuracak bir durumda ve bunu görecek. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize olacak olan durumu anlatmak suretiyle diyor, işte böyle bir ana geleceksiniz, böyle bir durumla karşılaşacaksınız. Burada sizi ne kurtaracak? Çünkü bir kurtuluş lazım, bir fidye lazım. O ateşten bizi kurtaracak bir şey lazım. İşte Peygamberimiz de ne diyor? İşte sizi orada kurtaracak şey nedir? Burada kendinizi koruyun. Bu koruyacak olan şey nedir? Sadakadır. Demek ki sadakanın çok büyük faydaları var. Ve sadaka vermek insanı ateşten koruyan bir kalkandır. Oruç da insanı ateşten koruyan bir kalkandır. Sadaka da insanı ateşten koruyan bir kalkandır. Ve Peygamberimiz de diyor ki yarım hurma dahi olsa ne yapın? Kendinizi ateşten koruyun. Peki adam fakir, sahabe diyor Allah'ın Resulü bizim öyle bir durumumuz yok. Yani kendimiz bulacak seviyede değiliz. Yani kendimiz bile yiyemiyoruz diye sordukları zaman Peygamberimiz şöyle diyor: اِتَّقُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ Ha, bir yarım hurma dahi olsa kendinizi koruyun. فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا Eğer bulamadınız, bunu dahi bulamadınız, şu anda böyle bir durumda olan insanlar yok denilecek kadar azdır. Çünkü bazı bölgeler var, İslam beldeleri var, Afrika olsun bazı yerler var. Gerçekten insanlar açlıktan kırılıyor, gidiyor. Yani ne yapmamız lazım? Bu insanlarla dayanışmamız lazım. Çünkü Allah-u Teala bizi ümmet birliğiyle toplamış, kardeş kılmış bizi. Coğrafyayla, derilerimizin rengiyle, gözlerimizin rengiyle, kavimlerimizin rengiyle değil. Bizi böyle bir ümmet kılmış. Ümmet ne demek? İnanç birliği demek. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyen ve iman eden bütün müminleri kardeş ilan etmiş, onları bir kabul etmiş, bir bütün halinde değerlendirmiş ve müminlerde öyle olması gerekiyor. İşte o tür yerlerde insanlarımız var. Böyle açlıktan karınları içine geçmiş, su bulamayan, kuyular açamayan insanlarımız var birçok yerde. Kendi memleketimizde de var, birçok yerde de var. Ha, ne yapacak mümin? Onlarla sadakalaşacak, onlarla yardımlaşacak, onlara sadakalarını verecek. Ha, hurmayı bile bulamadı. Farz edelim öyle. Öyle yerde insanlar da var. O zaman ne diyor? Bir kelimetin tayyibetin, güzel bir söz söylemek bile onun yerine geçer. Tatlı bir söz, insanı hoşnut edecek bir söz. Tayyip diyoruz değil mi? Tayyip, tayyip. Bunlar nedir? Güzel, iyi, hoş bir söz bile yerine geçer. ne yaparsınız? İnsana tatlı bir söz söylersiniz. Söz çok önemlidir. Hani bunalımda bir insan, zorluk içerisinde, sıkıntı içerisinde ona güzel bir söz söylemeniz bile ne yapar? Onun kalbini yatıştırır. Ona iyi şeyler söylersiniz, onun kalbini yatıştırır. Ona hoş şeyler söylersiniz, onun kalbi yatışır. Bunlar bile nedir? Sadakadır ve sadaka yerine geçer. Yani bizi hem maddi olarak yardım yapmaya Peygamberimiz teşvik ediyor. O yardımı yapamazsa bile bir kimse güzel bir söz söylemeyi de yapamayacak kadar aciz değil. Tatlı bir söz söylemeyecek kadar da aciz değil. Onları da söylemek suretiyle ne yapar? Karşısındaki insanın gönlünü almış olur ki yüce dinimiz böyle hassas bir din, güzel bir din ve bu dini güzel bir şekilde bize yaşamayı emrediyor, dayanışmayı emrediyor ve hele mübarek aylar da geliyor. Bu mübarek aylarda, bilhassa Ramazan ayları içerisinde kişiler ne yapacak? Sadakalarını, tasadduklarını fazlalaştıracak. Çünkü sevap daha çok fazla ve insanlar bu aylarda verdikleri zaman daha da çok sevap kazanırlar. İşte Peygamberimiz bizlere bu şekilde dayanışmayı ve kendimizi kurtarmayı gösteriyor. Yani hem dayanışacağız, başka birinin ihtiyacı karşılanacak, hem de kendimizi korumuş olacağız. Ve o gün bir şey yok, kurtaracak bir şey yok. Peygamberimizin haber verdiği gibi kurtaracak olan şey nedir? Bizim Allah için verdiğimiz az bile olsa bir sadakadır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. اِتَّقُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ Ha diyor, bir yarım hurma bile olsa sadaka vermek suretiyle kendinizi ateşten koruyun. فَاِنَّهَا تُقِيمُ الْمُعْوَجَّ O ne yapar? Böyle eğri olanı, zor durumda olan bir insanı doğrultur. Yani açlıktan bükülmüş deriz ya, ne yapar? Yemeği yediği zaman bir insan dirilir. Hani açlıktan karnımız içine çöktüğü zaman ne yapar? Vücut böyle eğilir, bükülür değil mi? Ha, yemeğe verdiğiniz zaman ne olur? O insan birazcık kendini toparlar. Böyle güç kuvvet bulur, dik durur. Ve taqa'u minel ca'i ve aç olan insan da ne yapar? Doymuş olur. Ve bu şekilde de sizler kendinizi de ateşten korumuş olursunuz. Allah-u Teala hepimizi ateşten korunmuş olan kullarından eylesin. Sadaka vermeye devam etmeyi bizlere nasip eylesin. Sadakanın çok faydaları var. Tabi yeri geldiği zaman her hadis-i şerifte ayrı bir faydasını anlatacağız. Ama buradaki en önemli fayda nedir? Bizi ateşten koruması, cehennemden koruması. Hesap günü Allah-u Teala'nın huzurunda o verilen sadakaların yarım hurma dahi olsa bunun bizi ateşten koruyacağını bilmemiz. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzel olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Kerim Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. El-Kerim, keremi, yardımı ve ikramı sonsuz olan, hiçbir karşılık beklemeden veren, ihsan eden, cömertlikte tek olan, her türlü iyiliğin ve faziletin sahibi olan demektir. Neml Suresi. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince, o bilsin ki Rabbim müstağnidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Kerimdir, çok kerem sahibidir. El-Kerim'dir o. Yardımı, ikramı, cömertliği sonsuz olandır. Kullarını yaratıp onlara sonsuz nimetlerle ikramda bulunandır. Malikel mülktür, El-Kerim'dir o. Mülkünde ağırlayan, ruhundan ruh üfleyen, can veren, mülkünden mülk vererek insanların dünya hayatlarını ahiretlerine en büyük vasıta kılandır o. Öyle bir hükümdardır ki rahmetiyle kuluna bu dünyayı nasıl geçirmesi gerektiğini de gösterendir o. Değerli kardeşlerim, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de muhteşem hayat şifrelerine kulak verelim. Yüreğimizle dinleyelim. El-Kerim olan dostumuz Rabbimiz Celle Celaluhu bize neler söylüyor? O zaman daha iyi tanıyacağız Rabbimizi. O zaman gerçekten ibadet edeceğiz o tek olan Allah'a Celle Celaluhu. O zaman daha bir aşkla koşacağız seccadelere ve secdelere. O zaman çok mu geç kaldık Allah'ım seni tanımakta diye yanacağız. Aziz kardeşlerim, yaşıyorsak hiçbir şey için geç değil. Henüz şehadet alemindeyiz. Yani görünen alemde ve gördüğümüz alemdeyiz. Ecelimiz gelmedi henüz. Vakit var daha. Bilmediklerimizi öğrenebilir, bunları hayatımıza geçirebilir, onun rızasına ulaşabiliriz. Sahabe-i kiram efendilerimizin boyutlarında örnekler var bizim için. Kelime-i şehadet getirdikten bir süre sonra, bir vakit namaz bile kılamadan cihat meydanında şehit olup, Gül Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şehadetiyle cennete göçenler var. Bizler ise hayat mücadelesinin, nefis savaşının mücahitleri, yani nefis savaşının savaşçılarıyız. Öğrenmeye çalışıyoruz. Çok zor ulaştık bugünlere ama öğreniyoruz. Bu yolda öğreniciyiz ya. Dinleyelim bakalım yüce Rabbimiz ne buyuruyor. Tevbe Suresi. Allah
müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine cennet vermek üzere satın almıştır. Allah yolunda çarpışacaklar da öldürülecekler ve öldüreceklerdir. Kur'an-ı Azimüşşan'ı, şanı yüce olan Kur'an'ı hep yüzünden okuduk. Manasını anlayınca ise adeta bir sevda kaplıyor yüce kitabımıza karşı yüreğimiz. İşte Tevbe suresinin bu müjdesi yüreği yangınlara sürükleyen ayetlerden biridir. Keremi, cömertliği, verişin namutenahiliğini hissedersiniz bu ayette. Sınırsız veren, kerim olan El-Kerim'dir o. Bizi yaratan, ruh üfleyen, bedenimize en güzel şekil verip Ahsen-i Takvim suretinde yaratan o. İsra suresi. Andolsun ki biz insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Karada ve denizde taşıtlara yükledik ve temiz yiyeceklerden onları rızıklandırdık. Onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. Aziz kardeşlerim, mülkünden mülk veren, bizi varlık sahibi yapan o ve yarattığı halifem dediği kuluna sevgiyle bakan ve o kulunu bu dünyayı nasıl yaşaması gerektiği hakkında şifre veren peygamberleri ve mukaddes kitaplarıyla destekleyen o. Adeta Rabbimiz bizlere, haydi ey güzel kulum, can emanetini, beden emanetini, mal emanetini, hepsini ben verdim sana. Onların hepsi emanettir sana. Şimdi o emanetlerin hepsini bana sat. Sat ki senin için muhafaza edeyim. Dünya hayatının bitiminde, ebedi hayatında, sana daha çok lazım olacak olan

dairemde hareket etmezsen, zaten kimsenin elinde kalmıyor ki bunlar. Adı üstünde emanet hepsi. Ölüm gelince hiç kimse canımı vermem, malımı vermem, bunlar benim diyemiyor. Sessiz sedasız malını arkada bırakıp, canını meleklerime teslim edip bana dönüyor. O halde gel, bana sat emanetlerini ve bu karlı alışverişle geçir ömrünü. Ve Rabbimiz ömür sermayemizi cennet karşılığında satın almak istiyor, bize müşteri oluyor. Halbuki el-Kerim olan bu ömrü veren de O'dur. Bu alışverişteki sözleşmenin adı misak ya da imandır. Kârımız ise şunlar olacak. Fani yani geçici olan ölümsüzlük yani ebediyet kazanır. Allah yolunda sarf edilen ömrün her dakikası gelip giderken tohum misali zeval bulup zahiren kaybolup ölürken ahiret aleminde açan bin bir çiçek olur. Bu fani ömrün fiyatı olarak cennet verilecek bu alışverişte. Çünkü O el-Kerim'dir. O Rab'tır, yücedir, şanına yakışanı verir, şanınca verir. Fani bir ömre karşılık cenneti baha biçer. Çünkü öylesine Rahman ve Rahim'dir ki O, dostlarım kullarını öylesine sever ki O, cenneti vermek için baha değil, vesile arar. El-Kerim'dir O. Hazinesinden vermek için kulunu bekleyendir O. Madden ve manen vermek için bekleyendir O. Nebiler Nebisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne güzel buyurmuş. Rabbimiz tebareke ve teala her gece, gecenin son üçte biri kaldığında dünya semasına rahmetiyle iner de bana kim dua eder ki onun duasına icabet edeyim? Benden kim isteyecek ki ona dilediğini vereyim? Benden kim mağfiret diler ki onu mağfiret edeyim der. Değerli kardeşlerim, yüce Rabbimiz bizlerle alışveriş yapmak istemektedir. Bu alışverişteki kâr her aza ve organın kıymetinin birden bine yükselmesidir. Emanetçi olduğumuzu idrak ederek daha yolun başında, tamam ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, sen benim yegane sahibim, bana verdiğin her şeyi aslında senin olan lütuflarını, bu dünyada senin malın olduğunu bilerek ve senin hesabına kullanacağım dersek, bütün azalarımızın kıymetini birden bine çıkarmış oluruz. Zira o sultanın nezdindeki değerlendirmenin bize fısıldanan en küçük oranı budur. Bire bin verilmesi. Yüce Rabbimizin lütfumla karşılayacağım dediklerinin oranını bilmiyoruz bile. Mesela akıl nimeti. Bu nimeti Cenab-ı Hak yolunda tasarruf etmeyip,

harcamayıp nefsin hesabına kullanırsak bize korkunç acılar çektirir. Hatalarda, günahlarda istimal ederiz. Halbuki sahibine satarsak o aklı, şu kainattaki sonsuz rahmet hazinelerini açan tılsımlı bir anahtara dönüşür ve bizim ruh dünyamızın huzurla dolmasına sebep olan bir nimet olur. Bu alışverişin, yani nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak, onun emir ve yasak dairesinde yaşamak alışverişinin en karlı tarafı da hayatının ibadete dönüşmesidir. Uykum bile ibadet olur. Helal rızık arayışımız bile ibadet olur. Emanetlerini verdiğin sultanlar sultanı, alemlerin sahibi olan Allah Celle Celaluhu büyük bir kerem sahibidir. Onun nezdinde gülümsemek sadaka olur. Bir güzel söz söylersin, sadaka olur. Selam verirsin, sadaka olur. Üç defa İhlas suresini okursun, bir hatim sevabı alırsın. Kâbe'de bir rekat namaz kılarsın, 100.000 rekat namaz sevabına nail olursun. Ravza'da bir rekat namaz kılarsın, namazın 1000'e katlanır. Kadir gecesini ihya edersin, yaşayabileceğin 1000 aydan hayırlı olur o gecen. Çünkü o El-Kerim'dir, bol bol ikram edendir. Bir karz-ı hasende bulunursun, bir fakire, düşküne, darda kalmışa borç verirsin. Adeta Rabbine borç vermiş olursun. Karşılığını onun fazlından alırsın. Daha bizim bilmediğimiz nice ikramları özel kulları için saklar o sultanlar sultanı. El-Kerim'dir o. Secde suresi. Bizim ayetlerimize öyle kimseler iman eder ki, onlarla kendilerine öğüt verildiği zaman secdelere kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler de büyüklük taslamazlar. Onların yanları yataklardan uzaklaşır, korku ve ümit içinde Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayıra sarf ederler. Şimdi hiç kimse kendileri için yaptıklarına karşılık gözler aydınlığı olacak şeylerden neler gizlenmiş olduğunu bilemez. Ey kerem sahibi, cömert ve sonsuz rahmet sahibi olan Rabbimiz, bizleri El-Kerim isminin tecellileriyle veren ellerden eyle. Mal emanetini senin yolunda harcayanlardan, kim bir iyilik getirirse ona ondan daha üstün karşılık vardır ayetinin gölgesinde yaşayanlardan eyle. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ifade buyurduğu gibi, her sabah gökten iki melek iner. Birisi, Allah'ım infak edene karşılığını ver, Allah için verene karşılığını ver. Diğeri, Allah'ım cimrilik edene de telef ver diye dua eder. Allah'ım bizi Habibinin yolunda yürüyenlerden eyle. Allah'ım sen bizi her kuluna gülümseyebilenlerden, hep güzel söz söyleyebilenlerden, insanları sen yarattın diye sevenlerden,
malını, canını, bütün varlığını senin yolunda seve seve infak eden cömertlerden eyle. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Rüyalarıma nice minnettarım iman yolu rüyalarıma, beni mutlu eleyen duygulu rüyalarıma. Ben ayıklıktaki bin gerçeği kurban vererim, bir taaccüp dolu, hayret dolu rüyalarıma. Severim gündüzü, lakin benim olsun geceler.
3: Birbirinize geceler, de girmeyin ki maneviyatınız sarsılmasın, devletiniz gitmesin.

sen ben desin Nefrat. Aradan vahdeti kaldır. Milletler için işte kıyamet o zamandır. Mazilere in, mahşeri edvarı bütün gez. Kanunu ilahi göreceksin ki değişmez. Tarih o bizim eştiğimiz kanlı harabe. Saklar sayısız lahd ile milyonla kitabe. Taşlar ki biner parçadır üstünde zeminin. Manayı perişanı birer nakş-ı cebinin. Eczasını birleştirebildinse elinle, gel şimdi o elfazı perakendeyi dinle. Her hufre bir ümmet, şu yatanlar bütün akvam, encama bu ahengi veren aynı serencam. Ey zair-i avare, işittin ya, demek ki birmiş bütün ümmetlerin esbab-ı helaki. Lakin bilemem, doğru mudur eylemek işhat? Mazileri, mazideki milletleri, heyhat! Bir nesleki eyyamı asırlarca vekayi, etmek ne demek vaktini tarih ile zayi? Boştur hele ibret diye amakı tecessüs, ayat-ı ilahi dolu afak ile enfüs. Bunlarda tecelli eden esrara bakanlar, ümmetler için ruhu beka nerededir anlar. Bilmem neye bel bağlayarak hayır umuyorduk. Bizler ki o ayata bütün göz yumuyorduk. Dünyada nasihat mi olur şarka müessir? Binlerce musibet yine haip, yine hasir. Ey milleti merhume, güneş battı uyansan. Hala mı hükümetleri, dünyaları sarsan seylabelerin sesleri, afakın enini asara süren uykun için gelmeden inni. Efradı hemen milyar olur bir sürü akvam, temini beka namına eyler durur ikdam. Bambaşka iken her birinin ırkı lisanı, ahlakı, telakkileri, iklimi cihanı, yekpare kesilmiş tutulan gaye içinde, vahdetten eser yok bir avuç halkın içinde. Post üstüne hem kavgaların hepsi nihayet, hala mı boğuşmak, bu ne gaflet, ne rezalet. Hürriyeti aldık dediler, gaybe inandık. Eyvah, bu bazıçede bizler yine yandık. Cemiyete bir fırka dedik, tefrika çıktı. Sap sağlam iken milletin erkanını yıktı. Turan ili namıyla bir efsane edindik. Efsane fakat gaye deyip az mı didindik? Kaç yurda veda etmedik artık bu uğurda. El verdi gidenler, acıyın eldeki yurda.

Nizar evladı, yetişin ey Nizar oğulları. Yemenliler de, yetişin ey Kahtan oğulları dedi mi, hemen tepelerine felaket iner, hemen Allah'ın nusreti üzerlerinden kalkar. Hepsine birden de kılıç musallat olur. Üç beyinsiz kafanın derdine 3 milyon halk, bak nasıl doğranıyor. Kalk baba, kabrinden kalk. Diriler koşmadı imdadına, sen bari yetiş. Arnavutluk yanıyor, hem bu sefer pek müthiş. Tek kıvılcım kabarıp öyle cehennem kustu ki hemen kol kol olup sardı bütün bir yurdu. O ne yangın ki ocak kalmadı söndürmediği. O ne tufan ki yakıp yıktı bütün vadiyi. Aşina çehre arandım, o meğer hiç yokmuş. Yalınız bir kuru çöl var ki ne sorsan hamuş. Aşina çehre de yok, hiçbirinin yadı da yok. Yakılan bunca hayatın hani ecsadı da yok. Yoklasan külleri altından eminim ancak kömür olmuş 2-3 parça kemiktir çıkacak. Baba, en sevgili annen, o senin öz vatanın olacak mıydı feda hırsına 3 kaltabanın? Dedemin sürdüğü, can ektiği toprak gitti. Öyle bir gitti ki hem bir daha gelmez ebedi. Ne olurdun bunu kalkıp da göreydin acaba? Meşhedin beynine haç saplanacak mıydı baba? Ne felaket, dönüversin de mesacit ahıra, hırvatın askeri tepsin çıkıp üstünde hora. Bari bir hatıra kalsaydı şu toprakta diri, yer yarılmış, yere geçmiş şu heda türbeleri. Nerede olsam çıkıyor karşıma bir kanlı ova, sen misin yoksa hayalin mi vefasız Kosova? Hani binlerce mefahirdi senin her adımın, hani sinende yarıp geçtiği yol yıldırımın, hani asker, hani kalbinde yatan şah-ı şehit. Ah o kurban zafer nerede bugün, nerede o iğit? Söyle meşhed, öpeyim secde edip toprağını, yok mudur sende muradın 2-3 damla kanı? Ah meşhed, o ne? Sahandaki meyhane midir? Kandilin görmüyorum nerede, şu peymane midir? Ya hariminde yatan şapkalı sarhoşlar kim? Yoksa yanlış mı? Hayır söyleme, bildim, bildim. Basacak mıydı fakat göğsüne sırpın çarığı? Serilip yerlere binlerce şehidin sarığı, silecek miydi en alçak neferin çizmesini? Dürtecek miydi geçen leş gibi her limesini? Ya şu 3 parçalı bayrak dikilirken tepene, neye indirmedi, kim çıktı bu halkın önüne? Hani milletlere meydan okuyan kavmi Necip, görmedim bir kişi, tek bir kişi meydanda, garip. Hani haysiyetinin gölgesi çiğnense eğer, olmadan 3 kişinin, 5 kişinin huunu heder, kahraman gayzı yatışmaz, kanı coşkun efrat. İşte haysiyeti kavmiye muhakkar, berbat. Hani namahreme ben söyleyemem kızlarımın, karımın ismini, hem öldürürüm sorma sakın diye tahrir-i nüfus istemeyen er kişiler. Hani göstermediler eski celadetten eser. Fuhşu ilaya koşan bir sürü namert öteden, ne selamlık ne harem dinlemeyip çiğnerken, hani ey kavmi esaret zede muhtariyet, korkarım şimdi nasibin mütemadi haybet. Hani ey unsuru bir rabıta istiklalin, ebediyen sanırım söndü bütün amalin. Hani başkımcıların kurduğu yüksek hülya, seni yıllarca avutmuş da o melun rüya. Uyumuştun, ya uyansaydın eder miydi tebaa, mülkü birdenbire afaka çöken kanlı sabah. Karadağ haydudu,
Sırp eşeği, Bulgar yılanı. Sonra Yunan iti çepçevre kuşatsın vatanı, tarumar eyleyiversin de bütün ordumuzu, bizi kovsun elimizden alarak yurdumuzu. Kimsesiz ailelerden kimi gitsin bıçağa, kimi bin türlü fecaatle çekilsin kucağa, birinin ırzı heder, digerinin hunu helal. İşte ey unsuru isyan, bu elim izmihlal, seni tahrik eden 3-5 alığın marifeti. Ya neden beklemiyordun bu rezil akıbeti? Hani milliyetin İslam idi, kavmiyet ne? Sarılıp sımsıkı dursaydın ha milliyetine. Arnavutluk ne demek? Var mı şeriatte yeri? Küfür olur başka değil kavmini sürmek ileri. Arap'ın Türk'e, Laz'ın Çerkes'e yahut Kürd'e, Acem'in Çinli'ye rüçhanı mı varmış? Nerede? Müslümanlıkta anasır mı olurmuş? Ne gezer? Fikri kavmiyeti tel'in ediyor peygamber. En büyük düşmanıdır ruhu nebi tefrikanın. Adı batsın onu İslam'a sokan kaltabanın. Şu senin akıbetin bin bu kadar yıl evvel sana söylenmiş iken doğru mudur şimdi cedel? Artık ey milleti merhume, sabah oldu uyan. Sana az geldi ezanlar diye ötsün mü bu çan? Ne Araplık ne de Türklük kalacak, aç gözünü. Dinle peygamberi zişanın ilahi sözünü. Türk Arapsız yaşamaz. Kim ki yaşar der delidir. Arap'ın Türk ise hem sağ gözü hem sağ elidir. Veriniz baş başa, zira sonu hüsran-ı mübin. Ne hilafet kalıyor ortada billahi ne din. Medeniyet size çoktan beridir diş biliyor. Evvela parçalamak, sonra da yutmak diliyor. Arnavutlar size ibret olacakken hala ne bu şuride siyaset, ne bu fasit dava. Görmüyor gittiği yanlış yolu zannım çoğunuz. Size rehberlik eden haydudu artık kovunuz. Bunu benden duyunuz. Ben ki evet Arnavut'um. Başka bir şey diyemem. İşte perişan yurdum.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 12. Cüz.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

لوط إن إبراهيم لحليم أواه

فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceğimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerikelek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

kendi gözyaşımı. Ağladım. Ağladım, mumlar bitti. Ağladım, namaz kıldım. Bitirdi beni vardığım rükular. Sende Muhammed Yesu'yu aradım. Ey Kudüs, ey peygamberler kokusu, ey yerin göklere en yakın avlusu. Ey Kudüs, ey yolların ışığı, ey parmaklarını yakan güzel çocuk, ey peygamberin geçtiği gölgeli ova, hüzünlü gözlerinle ey kentlerin incisi, acıdır cadde taşları, acıdır müezzin sesleri. Ey Kudüs, ey sevdaya bürünen güzel. Kimdir kıyamet kilisesinde çalan çanları, pazar sabahları? Kim getirir çocuklara oyunları, milat gece yarıları? Ey Kudüs, ey kentlerin acılısı, ey göz kapakları arasında kabaran büyük gözyaşı damlası, kim durdurur düşmanları? Sana karşı ey dinlerin gerdanlığı, kim siler kanları duvar taşlarından? İncil'i kim kurtarır? Kur'an'ı kim kurtarır? Kim kurtarır İsa'yı öldürenlerden? İnsanı kim kurtarır? Ey Kudüs, ey kentim, ey Kudüs, ey sevgilim. Yarın çiçek açacak limon ağaçları. Açılıyor yeşil sümbüller, zeytinler, gülüyor gözler, dönüyor giden güvercinler gene tertemiz masmavi göklere. Dönüyor çocuklar oyunlarına. Babalar oğullarla buluşuyor senin çiçekli tepelerinde. Ey zeytin ülkesi, ey selam ülkesi.

Yüzüm döküldü eski mektuplardan. Bir sigara içimip düştüm dünyaya. Korktum. Gözyaşına boğuldum efendim. Bir bilyenin peşinden çıkmıştım evden. Ev, yani dışarısı korkunç bir küre. Ben Muhammed'im. Muhammed benim. Uzak dur gövdemden dedim kurşuna. Okşadı kalbimi gün ortasında. Kırarak yüreğimi, büyüttü hüznü, genişletti içimdeki kara deliği. Hedefe erdi kurşun. Öldürdü beni efendim. İsyan büyütüyor kalbim. Dinleyin. İşgal edilmiş bir kentte haykırıyorum anneme. Yenilmedim. Kirli su içmedim. Bakın gözlerime, kocaman gözlerime. Umut damla damla akıyor efendim. İşte ölen benim. Ölen Filistin. Ben Muhammed'im. Muhammed benim. Ertelenmiş mutluluğun çocuğu. Ben saklandım, kurşun buldu beni. Ayağıma değdi önce soğuk nefesi, karnıma, omzuma, daha sonra da... 4 kurşun var içimde. Ben Muhammed'im. Nereden geldi bu bela başımıza efendim? Ben Muhammed'im, Muhammed benim. Kelimelerde yaşayan bir ülkenin...

0: Ya Cail,
1: sen her işi güzelce tamam eylersin. Sen kelebekleri çiçeklere davet edersin. Sen çiçekleri bahara buyur edersin. Sen baharı cennet müjdesi eylersin. Sen kelimelere hikmet bahşedersin. Sen nefesimi sözlerle bezersin. Sen sözlerimi anlaşılır eylersin. Sen İbrahim'i aleyhisselam kendine dost eylersin. Beni de Halil'in ve dostun eyle. Sen Musa'yı aleyhisselam kurtuluşumuz eylersin. Bana da denizi yol eyle. Sen İsa'yı aleyhisselam umudumuz eylersin. Beni de katında misafir eyle. Sen Muhammed'i aleyhissalatu vesselam sevgilimiz eylersin. Beni de sevdiklerinden eyle.
0: Ya Dâir.
1: Sesime cevap veren sensin. Yakarışıma cevap veren sensin. Çağrıma karşılık veren sensin. Dileklerimi önemseyen sensin. Dualarımı işiten sensin. Yokluğum en güzel duamdır. Varlığımı sana dua eyle. Suskunluğum en keskin sözümdür. Sözümü sana dair eyle. Kırık kalbim en iyi yanım. Kalbimi sana yar eyle.
0: Ya daim.
1: Sensin daim. Sana ayrılık yok. Devam sendendir. Sana zeval yok. Seninle devamdadır hayat. Sana ölüm yok. Senin dileğindir ebed. Sana zorluk yok. Sana dayanır varlık. Sana yok, yok. Gün akşamlıdır. Devam ver bana. Geceler unutkandır. Sabahları ver bana. Hiçlik dipsiz kuyudur. Beka ver bana. Ayrılık pek sancılıdır. Vuslat ver bana. Ölüm yarınsızdır. Yarınları ver bana.

0: İsra 110-111. Müminlerin yapması istenen dua. De ki, ister Allah diye yalvarıp yakarın, ister Rahman diye. Ona hangi biriyle yalvarırsanız yalvarın. Ama unutmayın ki en güzel, en mükemmel niteliklerin tamamı ona layıktır. İmdi ey muhatap, sen de yalvarıp yakarırken ne sesini aşırı yükselt ne de aşırı kız. Bu ikisi arasında dengeli bir yol tut ve de ki,
1: övgülerin tamamı kendisi için çocuk edinmeyen, mutlak otoritesine ortak olacak hiçbir varlık bulunmayan, güçsüzlük ve düşkünlükten dolayı bir yar ve yardımcıya ihtiyaç duymayan Allah'a aittir.
0: Nihayet sınırsız büyüklüğünü anarak onu hep yücelt.

Rüveyda'ya ağıt. Ben bir aziz değilim, hele gündüz değilim. Attığı her adımda siyah bir iz bırakan, bir yanında ürküten bir baldıran gövdesi, bir yanında kederi özümleyen bir lale, merhamet sahrasının uyuyan gecesiyim. Bırak da böyle bitsin bu günahkar serüven, bırak da kurtarayım bu emanet sarayı. Yeter intiharınla oyduğun yüreğimi, umutsuz şarkılarla avutulduğum yeter. Göğsümde bir yanardağ kıvranıyor Rüveyda, yaraları kapandıkça kanıyor Rüveyda. Duman çöktü güneşin sitem aynalarına, aralandı perdeler, şimdi sessiz değilim. Dertliyim, viraneyim, ben bir aziz değilim. Azizler tohum eker sevgi tarlalarına. Senin gözlerin dram, oysa ağlatan benim. Ben dilenci, sen sultan, sevgi dağıtan benim. Sen ışık, ben karanlık ve aydınlatan benim. Ben ölümüm, sen hayat, cana can katan benim. Sabah sende oluyor, güneşi tutan benim. Soran ben, sorulan sen, hüznü damıtan benim. Öldüren ben, ölen sen, kabirde yatan benim. Sen sevda yüklü bulut, göklerimin sahibi. Saklıyorum içimde seni bir tufan gibi. Nerede uğruna ömür verdiğim bela, nerede? Her hatıra bir demet zakkum meyhanelerde. Düşlerim esrarınla çoğalan pervanedir. Götür benden ahzanı, bana ihsanı getir. Yalanı reddederken düşüyorum yalana. Ben bir aziz değilim Rüveyda, anlasana. Bu ağıdı öldüğün için söylemiyorum. Sen ölmedin Rüveyda, at vuruldu, ben öldüm. Her hamlesi bir tabut şimdi bakışlarının. Yıkayıp kefenledim, mehtabına gömüldüm. Her iklime kanatlı bir haberci salsınlar. Çağır aşıklarını, namazımı kılsınlar. Duysun alem ateşin dağı erittiğini, bu illetin taşları bile çürüttüğünü. Gün olur da ayrılık yumağı çözülür mü? Bergüzarım ayaklar altında ezilir mi? Rüveyda, görür müyüm yeşil ufuklarını? Seninle bir sonsuzluk bulur muyum Rüveyda? Yoksa hep bu kabirde kalır mıyım Rüveyda?

Yatar uyanmaz, can gözü kapalı, gafilan çoktur. Hak sözün dinlemez, asla inanmaz. Kalbi çürük fesat, cahilan çoktur.

0: Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
1: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz,
0: dediler.